0: Elvis Presley'e bağladım en sonunda.
1: Çok iyiydi ya.
0: Biraz da hareket değil mi?
1: Kaç yaşındaydın bunu söylediğinde sen?
0: Ya yaklaşık bu yaşlarda.
1: Ay dur bir su içeyim. Neyi söyleyelim yönetmenim?
0: Çok şeker.
1: Ay olanlar olduğu söyleyelim vallahi. Olanlar oldu burada sarsıldı stüdyo Burak evet. Kut geldi. Zıpladı. Ay ne enerji.
0: Yerine oturttum.
1: Bana bak sus o yaşlarda söylüyorduk. Şimdi biraz da.
0: Karıştırmayalım o yaşları. Ben
1: oraları karıştırmayalım. Bir tane bir kızım vardı değil mi?
0: Evet kızım Ay, var. Adelci.
1: Bir tane değil mi? Buradan tane, öpüyorum evet. Ben de onu. Eşine ve evladına da sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu arada efendim başta değerli eşim olmak üzere sevgili Savaş Fatin. Göndermiş olduğunuz evime ve buraya çiçekler için çok çok teşekkürler ediyorum. Var olun. Bu arada aslı olan şarkılarda emeği geçen başta orkestra arkadaşlarım sevgili Tarkan Ergüzel, Raci'cim hepinize çok çok teşekkürler ediyorum. Yönetmenimize, yapımcımıza, kanalımızda bize inanan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani bana, bize deyince hani Burak'la beraber.
0: Yok yok.
1: Ya Burak senle her platformda olurum. Adam gibi adamsın.
0: Sağ ol.
1: Beyefendisin. Çok düzgünsün. Allah. Çok
0: sağ ol.
1: Yani
0: sağ ol.
1: Çok
0: sağ
1: güzel insansın.
0: Mukabine,
1: güzel
0: ben
1: insana.
0: De öyle.
1: Vallahi ama olanlar oldu.
0: Oldu mu?
1: Buyurun şefim.

0: Ay çok teşekkür
1: Tebrikler, çok
0: ediyoruz.
1: yakıştı bu şarkıda sana.
0: Vallahi bitti.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Vay be.
0: Gerçekten bitti hayatım. Son bir şarkıyı da birlikte söyleriz.
1: Söyleriz.
0: Haftaya Salı efendim. Ben tekrar buradayım. Sizleri bekliyorum. Yine çok kıymetli bir konuğumla birlikte. Sen ne söylemek
1: Seni
0: istersin?
1: tebrik ediyorum. Değerli müzisyen arkadaşlarını tebrik ediyorum. Belli ki her hafta burada müzik şöleni yapacaksınız. Sen zaten güzelliğinle, iyi kalbinle her zaman ekranı dolduran, beni de çok
0: Çok
1: sevdiğim bir
0: teşekkür ederim.
1: arkadaşımsın. Sana
0: Çok teşekkür
1: başarılar
0: ederim.
1: diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: Düşündüğünden de
0: ederim.
1: daha iyi geçsin
0: Ay
1: yayınların inşallah.
0: amin. Hepimizin işini gücünü Allah rast getirsin efendim. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ve Salı günü yine aslı olan şarkılarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, hoş kalın, bizimle kalın. Buyurun şefim, devam edelim.

0: Hocam harikasınız. Yani hani böyle programlarda genelde bizim programımızın biraz konsepti farklı böyle.
1: Evet, biliyorum.
0: Ama ne varsa samimiyet geçiyor. Onun için bunu hani İnci Çayırlı'nın benim hayatımdaki yerinin dışında söylüyorum.
1: Teşekkür
0: ederim. Harikasınız.
1: Çok
0: harikulade.
1: Bunu sizlerden senden duymak hakikaten uzun seneler sonra doğrusu şimdi benim yaşımda olanların böyle gençlerden aldığı övgüler, bilinçli gençlerden aldığı övgüler doğrusu yaşımıza biraz katkıda bulunmuyor da geriye çekiyor diye düşünüyorum ben.
0: Hocam biraz önce dikkatimi çekti. Sizi de izliyorum. Söylediğiniz şarkı. Normal şarkı formunun çok dışında böyle bir hayat anlatmış gibi.
1: Tabii.
0: Galiba Türk müziğindeki bu işte güftelerin en önemli şeyi bu değil mi? Bir
1: zaten
0: yaşanmış böyle geçmiş insanın içinden
1: tabii.
0: geçmiş bir
1: şey.
0: Bir
1: de şu var. Şimdi bizim müziğimiz Avrupa müziğinin çok dışında tersine söz müziğidir. Dışarıda biliyorsun müziğe söz yazılır çoğunlukla ama bizde daima bestekar güftenin çektiği makama ve yola, gönlünün gittiği yola gider. Eğer güfteyi benimsiyorsa zaten ona gönlünü dökmek onun için kolaydır. Ama iş o güfteyi bulabilmekte. Bu güftede Saadettin Kaynağ'ın elinde, tabii Saadettin Kaynağ sözümüz yok, bir dev zaten biliyorsun. Ama bu şarkı da onun hakikaten devlerinden bir tanesi.
0: Hocam sizin Hülya Koçyiğit'in bir filminde söylediğiniz bir şarkı vardı.
1: Birkaç filminde okudum.
0: Birkaç film. Ama inanılmaz
1: çok bir şarkıdır ama.
0: Şey.
1: Çok. Ve siz filmin özeti bu şarkıdadır zaten. Evet. Konusu bu şarkıdadır.
0: Onu mu seslendirmiştiniz siz?
1: Hem onu seslendirdim hem de şarkının film içindeki bazı yerlerinde bu okundu ve müzik olarak da çalındı.
0: Hülya Koçyiğit hani söylüyor eskiden Türk filmlerinde biliyorsunuz.
1: Ama okudu onu. Hülya Hanım okudu. Yani ben okudum, Hülya Hanım okudu.
0: Tamam.
1: Ve çok
0: şimdi
1: da iyi
0: o şarkıyı
1: okudu.
0: Dinleyeceğiz galiba.
1: Evet, sonra çıkarım.
0: Peki, bir Muayyer Kürdi.
1: Yani bir Taksim istemeliyim, isteyelim.
0: Hocam.
1: Kimden isteyelim? Şöyle beyaz saçlı yakışıklı bir bitmez var orada.
0: Eskiden siyah saçlı olan
1: eskiden
0: arkadaşım.
1: Eskiden siyah saçlı olan o Uttan Binami alalım yani değil mi? Hadi bakalım, teşekkür ederiz.

0: Hakikaten kendimi o filmin iç, ya filmi seyrettiğimi tam olarak hatırlamıyorum ama kendi bir filmin
1: duygulu,
0: içinde
1: çok
0: buldum.
1: Çok başka bir filmdi. Çok yani konusu aşağı yukarı bu şarkı üzerine kurulmuş bir filmdi. Ayrılık, hasret, aşk ama tümü çok güzel. Tavsiye ederim eğer oynarsa.
0: Belki
1: evet,
0: şimdi
1: tavsiye ederim.
0: Bizim Mucize Namiler'den sonra bu şarkıyı tekrar gündeme getirirler.
1: Getir
0: herhalde.
1: Lütfen, getirsinler.
0: Hocam makamlar, ben makamları programın jeneriğini izlediyseniz kendime göre tarif
1: evet,
0: etmeye çalıştım.
1: Evet.
0: Hani teknik olarak değil evet. ama duygusal olarak bana hissettirdikleri. Örneğin şimdi önümüzdeki şeyi de görüyorum. Hüzzam'a geçeceğiz.
1: Evet.
0: Hocam bu Hüzzam makamı ya beni delip geçiyor. Yani başka türlü ifade edemiyorum. Aynen belki çok amiyane bir tabir oldu ama beni
1: doğru.
0: hakikaten böyle delip geçiyor. Böyle,
1: Türk müziğindeki en çok yürek yakan makamdır bana göre.
0: Yani
1: yürek sızlatan.
0: Bazıları da hani böyle ne bileyim Uşak'ta öyle oluyor, Rast'ta öyle oluyor. Yani Hicaz'da oluyor.
1: Ama Hüzzam'ın yani şeyinde, seyirinde, lezzetinde bir nasıl diyeyim aşırı duygusallık var farkındaysan. Ve şarkılar da bunlarla yoğrulmuş. Yani Hüzzam'da ben kötü şarkı hiç duymadım bugüne
0: evet,
1: kadar.
0: Evet yani Hüzzam olunca bir şey oluyor galiba değil mi? Yani
1: başka
0: bütün makamları
1: türlü.
0: Evet, mutlaka
1: yani
0: ayırmıyoruz ama Hüzzam biraz daha farklı.
1: Yani mesela Nihaven çok daha renkli, çok daha rahatlık verici. Segah biraz daha yani batıya dönebilir gibi bir aslında Hüzzam'a yakın biliyorsun ama yani

0: Hüzzam'ın içeriğindeki şarkılar da nedense hep onu mu çağrıştırmış? Yani biraz acı, biraz burukluk, biraz fazla duygusallık
1: Keder
0: var.
1: var içinde
0: Keder, ama
1: bir
0: keder müzikimizin aslında başında gelen bir duygu yani.
1: yani o tür duygular aslında acı çektiren duygular olmasa belki de böyle
0: Bu lezzeti
1: muhteşem
0: alamazdık,
1: mucize
0: değil
1: sözler
0: mi?
1: güfteler çıkmazmış herhalde,
0: Mesela
1: değil mi?
0: sen şimdi çok güzel bir şarkı
1: Evet,
0: okuyacaksın. Benim de
1: okumaya
0: çok
1: çalışacağım.
0: sevdiğim bir
1: Ben hakikaten
0: şarkı.
1: çok samimiyetle söylüyorum. Çok tedirgin olarak şarkı söylüyorum.
0: Niçin?
1: Yıllardır şarkı söylemiyorum.
0: Ama
1: Üstelik
0: söylüyorsun.
1: yani söylemeye gayret ediyorum diyelim. Şimdi Hüzzam bir şarkı söyleyeceğim. Siz de bana yardım ederseniz.
0: Ben çok severim bu
1: Bu
0: şarkıyı.
1: şarkının benim için özel bir yanı da var. Benim babamın en çok sevdiği
0: Öyle
1: şarkılardan biri.
0: mi?
1: Benim babam da böyle kendince ut çalar ve bu Hüzzam şarkıyı
0: Güzel.
1: çok sever. Onu seslendirmeye çalışacağım ama siz de bana eşlik edin, olur mu?
0: Ederim memnuniyetle. Çünkü
1: Hüzzam,
0: rahmetli Ziya'yı da anmış
1: evet.
0: oluyorsun.

0: İşte duygu bu.
1: Yani söylemeye çalıştım hakikaten. Yok, ama inanılmaz
0: ve
1: bir duygu geçiren bir şarkı.
0: Çok inanılmaz bir duygusal şarkı zaten. Yani başka türlü. Yine Sinan'ın böyle yüreğini koparıyor. Ben bu şarkıyı çok severim. Çok zamanda ağlamışım.
1: Ben işte babamın böyle çok sevdiğini bildiğim için evet, şey yaptım evet, bu şarkıyı.
0: Güzel bir şarkı. Çok
1: hocam devam
0: şarkı.
1: Edelim mi Hüzzam?
0: Tabii memnuniyetle. Şu, ne var? Her gece yollarda gözledim seni.
1: Şahane bir Hüzzam'da.
0: Evet.
1: Bu da Türk filmlerinde çok olan bir şarkı.
0: Evet, bazı filmlerde çok okundu hakikaten. Çok da güzel bir şarkı. Thank you.

0: Ve bu vesileyle Kasım İnal Tekin'i de almış olduk. Evet. Evet. Çok güzel bir şarkısı onun bu.
1: Programın ismini beğendiniz mi hocam? Çok. Gerçekten mucize nameler değil mi bunlar?
0: Yani, bu nameler nerede var sorabilir miyim? Bu kadar müzik dinliyoruz hepimiz.
1: Artık mı? Artık.
0: Artık.
1: Artık.
0: Artık diyeyim çünkü yeni yapılan çok güzel şeyler var. Şimdi yani, istisna kaideyi bozmaz ama temelde dikkat et, bütün yapılan şarkıların bize yakın olanlarında, batı tarzı olanlarında da nereden bakarsan bak bir Alaturka makamlarının parçaları var. O lezzeti mutlaka insanlar arıyor, istiyor ve kendileri de hissediyorlar yani.
1: Benim fikrim şu, bu bana göre Türkiye'de yani şimdi şu anda popüler kültür dediğimiz, hı hı, bunun müziğe yansıması da var. Ama popüler müzik, pop müzik dediğimiz şey tamamen makamların dejenere edilmiş hali. Yani bunu küçümsemek için söylemiyorum. Ben de yapıyorum zaman
0: çoğunda
1: zaman.
0: Yok,
1: ama çoğunda
0: bilmiyorum ama.
1: İşte yani bakarsanız ya Hicaz ya Kürdi ağırlıklıdır.
0: Nihavendler
1: de var. Bunların kullanılması güzel ama hani geçmişten gelen o ben geleceğe ilmek atıyor çünkü bu müzik. Oradan aldığımız şeyleri biraz da hani güftelerine de baksak. Birazcık
0: biraz,
1: hani
0: evet.
1: Kulaklarımızın bu hani zerafet duygusunu çok özlediği bu günlerde.
0: Türkçemizin yozlaşmadığı,
1: evet,
0: değil
1: yani
0: mi?
1: 200-300 kelimeyle Türkçe konuşuyoruz hocam.
0: Evet, şu anda
1: oysa
0: öyleyiz.
1: Türk müziğinde anlatılan Türkçe müthiş, ince bir Türkçe var. Bunu da sadece Türk müziğinde bulabiliyoruz galiba. Hocam Hüzzam'dan geçmeden önce neden kaçtın uzaklara?
0: Yusuf Nalkesi'nin değil mi? Epidir okumayan da bir şarkısı bu.

0: Hakikaten hüzzam bir vals.
1: Evet ama çok güzel bir vals.
0: Hakikaten çok güzel bir vals. Hocam Sega.
1: Evet. Geçelim mi? Hüzzamdan sonra geçelim Sega.
0: Şimdi benim hakikaten dinlemeye doyamadığım, yani çok çok sevdiğim bir şarkı bu. Yani çocukken ilk öğrendiğim şarkılardan biridir.
1: Ve tabii Kaynak, değil mi? Kaynak, evet. Ayrılık yaman kelime. Benzetmek bir azdır ölüme.
0: Segah Taksim alalım mı Fethi Baba?
1: Evet.
0: Lütfeder misiniz?
1: Yani artık bu Taksim, evet.
0: Hocam müsaade ederseniz ben sizden dinlemek istiyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederim.

0: Ne dedin Reha?
1: Ben dedim, oh.
0: Sen mi dedin?
2: Nasıl?
0: Oh çekiyorlar hocam.
2: Hayrola?
0: Oh oh, yani of değil, oh çekiyorlar, oh. Ağzınıza sağlık.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet. Şimdi bu makamlar yolculuğunda

0: da hani böyle sonuçlar vardır ya hocam. Gayri samimi bulurum ama ben de o duruma
1: Ne
0: düştüm
1: kadar
0: galiba.
1: güzel, ne kadar güzel, ne kadar güzel.
0: Şimdiki durağımız Hicaz makamı.
1: Evet.
0: Hicaz makamı ile ilgili bir şeyiniz var mıdır hocam? Özel bir durumunuz var mıdır?
1: Hicaz'ı çok severim.
0: Niye seversiniz?
1: Bilmiyorum yani çok gönlüme yakın, duygularıma yakın, şarkıları çok fazla olan, çok güzel olan bir makam. Bestekarlar da dikkat edersen Hicaz'a çok yüklenmişlerdir. Çok lezzetli gelmiştir.
0: Hatta birçok çeşidi de var.
1: Çeşide de var, evet. Yani Hicaz benim için makamların içinde çok ayrı bir yeri olan bir makamdır.
0: Ben o düz Hicaz'ı çok seviyorum. Mesela okulda hocam, şimdi size itiraf edeyim.
1: Garip Hicaz var
0: Şimdi
1: mesela.
0: o da
1: Zirgüleri
0: Zirgüleli Hicaz biraz beni zorlamıştı. Yani şimdi hocamın, Allah rahmet eylesin,
1: Hicaz var.
0: ismini de o ayrımı yapamadığım için, o küçücük bir nota yüzünden bana
1: Eyvah,
0: kızmıştı.
1: eyvah. Hocayı sormuyorum
0: Tamam,
1: zaten
0: sormayayım.
1: yani. Evet, sormayayım. Ama zikleri icra zaman zaman hakikaten zorlar. Benim de talebelerim de bazı arkadaşlarım bunda çok zorluk çekmişlerdi. Şimdi garip icaz da biliyorsun daha
0: Evet,
1: değişik bir
0: daha
1: havadır ama zikleri kesinleşmiş makam içinde bir ayrı makamdır yani nereden bakarsan. Bir ufacık not ama onu o hale getiriyor. Ama o not herkesi çok zorluyor nedense. Belki şey olarak yani melodi olarak zorluyordur diye düşünüyorum.
0: yani melodi olarak aslında şey aynı ama böyle hani bir ismi Zürgüleli, yani bir şey yapmak gerekiyor. Duygusu çok hakim oluyor. Oraya gelince işte o notayı doğru basayım diye. Herhalde onlar.
1: Evet.
0: Ya benim için anlatılmaz bir ifade. Sizin hani talebeliğinizi yapmış bir kişi şimdi yanınızda, evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış
1: Evet.
0: birisi olarak.
1: Evet. Allah razı olsun.
0: Hocam ben nasıl talebeydim? Niye
1: İyi bir
0: sorduğumu da söyleyeyim de ona
1: talebeydin.
0: teşekkür ederim. Çünkü muhtemelen kızım seyrediyordur.
1: Yok, çok iyi bir
0: Hani ona
1: talebeydin
0: örnek.
1: ki bugün buradasın. Yani şimdi bunun geçmişi olmayan şeyin geleceği olmaz
0: Evet,
1: biliyorsun.
0: teşekkür ederim. Şimdi diyecekler ki zaten ekranda ne desin kadıncağız? Hani
1: Yok
0: kötü bir
1: yok yok.
0: talebe, kötüysek söylersiniz ama siz
1: Ay
0: öyle bir
1: ben biliyorsun
0: insansınız.
1: biraz
0: Ha,
1: fazla
0: biliyorum.
1: harbiyimdir. Sakınmam her konuda. İşin kötü tarafı da o zaten bazen.
0: Biraz sonra gireriz talebelik konularına hocam.
1: Evet
0: Ama
1: girelim.
0: görüyorum ki bir Hicaz eser daha
1: Evet.
0: var.
1: Haydar Terli'nin çok güzel bir şarkısı bu da yani.
0: Üstüne güvenme ey
1: Ey
0: ruhi
1: ruhim.
0: mahım.
1: Evet.
0: Buyurun arkadaşlar.
1: Hadi bakalım.

0: bu şarkıda heyecanının farkına vardım.
1: Hocam bu şarkıda ben hep heyecanlanıyorum. Yani resmen oralara gibi. Çok heyecanlandım. İşte o şey galiba o zamanlardan
0: güzeldi,
1: kalan
0: güzeldi,
1: bir şey.
0: Güzeldi.
1: Evde söyleyince böyle böyle olmuyordu. Olmaz şimdi sizin tabii. Karşınızda gene.
0: Ben bile heyecanlanıyorum. Bırak sen ötesini. Ne varmış sırada?
1: Sırada bir benim 200-300 yıllık bir şarkı bu aslında.
0: Onu çok
1: bir,
0: merak ediyorum. Çünkü hiç dinlemedim. Onu senden
1: hani
0: dinlemek
1: o,
0: istiyorum.
1: İspanya'daki Musevi dostlarımız sonra Osmanlı yazılmışlar bunlar 300 yıl önce. Ladino dilinde bir şarkı yazılmış.
0: Güzel.
1: Ladino da İspanyol Musevilerin konuştuğu dil. Sonra bizim coğrafyamızda zaten şarkı da bizim coğrafyamızın şarkısı.
0: Yıllarca beraber yaşadık zaten yani.
1: Ben de bu şarkıya bir söz yazdım hocam. Yastayım diye bir şarkı.
0: Güzel.
1: Hicaz bir şarkı.
0: Güzel.
1: Müsaade ederseniz ben onu bir söylemeye çalışayım. Bu şarkıyı ben hiç söylemedim.
0: Öyle mi?
1: Ben bir 15 yıl oldu yani böyle albüm işlerinden uzaklaşalı.
0: Baktığım kadar güfte tarafı, de çok güzel.
1: Evet güfte biraz evet.
0: Yoksun yine varlığım sürünüyor. Sensizliğim bilinmiyor. Sen gittin gidel ellerim hep titriyor. Kalbim bu acıyı saklıyor. Çok güzel. Dinliyorum.
1: Teşekkür ederim hocam.

0: Biraz böyle dokunaklı sözleri. Ben bu şarkının
1: fazla
0: sözü...
1: dokundu bana.
0: Öyle mi?
1: Evet, öyle oldu.
0: Hocam.
1: Ne kadar? Ben bu şarkıyı bilmiyorum ama bunu istiyorum.
0: Memnuniyetle.
1: Gene Hicaz.
0: Evet, gene Hicaz'a
1: dokun. Arkadan da çok güzel bir güfte.
0: Hocam, yani... oturduğunuz yerden hiç kalkmadan. Evet. Şu Hicaz'a devam ediyoruz ya.
1: Ne okuyorsun?
0: Siz okuyorsunuz.
1: Ben mi okuyorum?
0: Evet. Seninle bir sonbahar.
1: Mevsimiydi tabii. Buradan mı okuyorum?
0: Yani çok keyifli duruyorsunuz. O keyfinizi kaçırmayayım. Hiç kalkmayayım.
1: Çok hoşuma gitti aslında ama.
0: Şahane hocam. Ben de buradan eşlik edeyim size.
1: İkinci
0: isterseniz.
1: Güftere kalkayım o zaman.
0: Nasıl arzu edersiniz?
1: Buradan. Daha dinlenmiş olayım.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok değerli genç bir virtüözü ağırlıyorum. Abdüllatif Jalki.

0: Yaşa!
1: Efendim, Mersin Mut Çukurbağ Kadınlar Korosu karşınızda. Büyük bir alkış. Ve değerli şefimiz Emel Çelik. Şefimize de alkış tabii ki. Şimdiye kadar belki böyle bir koro izlememiş olabilirsiniz. İzlediniz mi?
2: Hayır.
1: İzlemediniz değil mi? İşte kadınlarımız, analarımızın oluşturduğu Mut'tan, Türkmen analarımızın Çukurbağ'dan böyle bir güzel koroyla zamane açılış yapmak istedik bu bayram programında efendim. Herkese selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi akşamlar.
3: Efendim, zamane ekibi olarak ekran başındaki izleyicilerimizin, stüdyodaki izleyicilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Hoş geldiniz. Keyifli bir program olması dileğiyle.
1: Şimdi tabii kadınlarımızın performansları bununla sınırlı değil. Daha güzel türkülerimizi dinleyeceğiz. Ama öncesinde değerli şefimize şöyle bir söz vermek isteriz. Bu koro ne zaman kuruldu, nasıl kurdunuz? Tabii bu köy yaşantısı içerisinde bütün analarımızın, kadınlarımızın kendi sosyal faaliyetleri var. Yani tabii ki köy işleri var ama onun dışında böyle bir şeyi nasıl yarattınız? Size sormak isteriz efendim.
4: Evet. Burada böyle bir programda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz bu koromuzu 2 yıl önce köyümüzde düzenlenen 30 Ağustos etkinliklerinde şenlikler yapılır, yemekler yapılır. Akşamları fener alayımız olur, yürüyüşlerimiz olur. Dedik ki biz de bayanlar olarak neden bu etkinlikte yer almayalım? Bir hazırlık yaptık, küçük bir konser verdik. Bu eğlencelerimizde orta oyunlarımız, aşıkla maşuğumuz var, deve bortlaması ve bayanlarımızın performansıyla çok güzel bir tepkiler aldık. Ve buralara kadar geldik.
1: Tabii ki bununla sınırlı kalmadı. Bizlere Mut'tan, Mut'un güzel eriğinden getirdiniz, yayla eriğinden. Kayısı getirdiniz,
4: evet,
1: çok teşekkür
4: ederiz. Mut'umuz sadece küçük bir ilçe değil. Doğasıyla, tarihi dokusuyla, verimli topraklarıyla çok güzel bir ilçedir. Evet.
1: Tabii Mut deyince de aklımıza üstadımız Musa Eroğlu geliyor. Ona da
4: evet,
1: çok selamımızı gönderelim.
4: Evet. Onların da size çok selamı var. Ve bu arada biz dünya üzerinde, yeryüzünde işlenmiş en büyük Türk bayrağına ev sahipliği yapıyoruz. Bunun da gururunu taşıyoruz. Evet.
3: Şimdi
1: çok teşekkürler.
3: Tabii sizler mutlusunuz. Biz de sizleri ağırladığımız için mutluyuz.
4: Bugün bugün herkes mutlu. Hepimiz mutluyuz.
3: Yani bugün hepimiz mutluyuz. Mutlu
1: evet.
3: Bir bayram
1: ve umutluyuz
3: bugün.
1: Yani. Evet.
3: Türkülerle bu mutluluğumuzu sürdürelim istiyoruz.
1: Uğurlu ve umutluyuz.
4: Evet. Aynen.
3: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun. O zaman hiç vakit kaybetmeden diğer türkülerimize geçelim.
3: Hemen diğer eserimize geçelim.
1: Bayram programımız dolu dolu olacak. Evet. Bugün çok güzel konuşuyoruz.

0: Nar tanesi şu güzeller Anadolu'nun mutun bir tanesi efendim. Ne güzel.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Eyvallah. Şimdi türküler söylemeye devam ediyoruz. Sevgili Uğur, sırada hangi eser var?
0: Evet, şimdi Silifke'mizin değil mi Emel hocam?
2: Şimdi o taraftan gelip de bir Silifke türküsü olmaz. Söylemezsek
0: çok
2: olmaz.
0: Çok güzel bir türküsü. Silifke'ye de selam gönderelim buradan.
2: Evet.
0: Tımbıllı diyelim o zaman.
2: Tımbıllı geliyor efendim.

0: taşı gözü çektirmeli püskürünü. Haydi gel tımbalı tımbalı, taşı gözü çektirmeli püskürünü.
1: Yaşayın.
2: Mersin Bu Kurbağa Kadınlar Topluluğu efendim. Çok teşekkürler. Büyük alkışlarımız bu değerli analarımız, kadınlarımız için gelsin. Ve Emel Çelik için gelsin. Ve emeği geçen sizleri burada biz ağırladık tabii ki ama sizleri MUT'tan buraya getiren, tabii ki teşekkür etmek istediğiniz kişiler de vardır. İsterseniz siz teşekkür edin.
3: Evet, öncelikle Mersin Valimiz, ilçe kaymakamımız ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bize destekleri için. Hep yanımızdalar, hep arkamızdalar. Teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar.
1: Çukurbağa Korosu'na teşekkür ediyoruz.
2: Programımız devam ediyor.

0: Teşekkürler efendim.
1: Sürprizlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi çok güzel iki genç kardeşimiz gelecekler sahneye. Genç ama bir o kadar da ustalar. Çok güzel eserler seslendirecekler bizlere. Alkışlarınızla Elmas İler ve Nisa G'yi sahneye davet ediyoruz efendim.

0: Bravo. Efendim, Elmas İler ve Nisa Geyik kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Elinize, ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık.
1: Ve onları yetiştiren öğretmenlerin ustalarına, tabii ki annesi de burada duygulandı. Necna İler ablamıza da.
0: Necna ablamıza da selam
1: olsun.
0: Onda siz
1: çok
0: burada.
1: Güzeldir, beraber bozlak söylemiştir. Ona da söylemiştik, ona da selam olsun Necna ablamıza. Sağ olsun. Bir bayram mesajı alalım değil mi Elmas?
2: Tabii, biz de böylelikle hem sizlerin vasıtasıyla, hem zamanenin, hem sizlerin, tüm Türk dünyası ve İslam aleminin bayramını kutluyoruz.
3: Hepinizin bayramını kutluyorum. Gerçekten çok keyifliydi burada bu ustalarla beraber aynı sahnede olmak. Başta Uğur Önür ustamla. Yani saza ilk başladığımdan beri tabii. Kendisine feyiz alırım.
0: Başarıların daim olsun.
3: Çok teşekkür ederiz.
0: Şimdi ben bir eser seslendireceğim. Nalın Dilber diyeceğiz. Sizler de biliyorsanız bizlere lütfen eşlik edin. Evet dostlar, hadi bakalım hep beraber çalalım, söyleyelim. Hazır mıyız?

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Efendim, tabii ki Karaca olan diyarı Mut'a da selamlar olsun. Kadınlarımıza tekrar oradan bir selam gönderelim. Musa hocamıza da selamlar olsun. Musa Eroğlu üstadımıza.
2: Eyvallah.
1: Evet Umut.
2: Sürprizlerle devam edelim mi?
1: İki konumuz daha var. Bunlar evet. Artık birbiriyle özdeşleşmiş. Eskiden belki hatırlarsınız böyle erkek kız atışmaları vardı. Birbirleriyle atışırlardı böyle. Kasetlerde falan ağlaşırlardı kadınlar. İşte erkek cevap verirdi böyle. O repertuarı tekrardan canlandıran ve o plaklardan, o arşivlerden türküleri çıkarıp tekrardan belki de geçmişten bu yana okunmayan çoğu türkülerimizi tekrardan gün yüzüne çıkaran değerli iki tane kardeşimiz var. Gelince zaten siz anlayacaksınız. Eski tarz böyle okuyorlar. Birisi Mustafa kardeşimiz. Zaten onların bir isim var.
2: Zelişah ve
1: Mustafa. Zelişah'la Mustafa diye biliniyorlar artık. Onları şöyle alkışlarla davet ediyoruz efendim.
2: Sahneye davet edelim Zelişah ve Mustafa'yı.
1: Tabii söyleyeceğiz. Zelişah ile Mustafa geliyor efendim.

0: Melişah ve Mustafa efendim.
1: Tebrikler.
2: Teşekkürler.
1: Valla masal kahramanları gibisiniz ya, ne güzel.
0: Eyvallah.
1: Ya.
0: Şimdi türküde hopa şinanay, keleşime şinanay diyor. Evet. Keller alınmasın. Bu türkü onlarla ilgili değil.
1: Ben alınmadım.
0: Ama yani. Yine de...
3: Ah şu kellerin senden çektiğiniz tamam.
0: Sevdiğinizi keleşim diye sevebilirsiniz. Eski Türkçe'de keleş yiğit demek yani. Vay be.
4: Tabii.
0: Hopa şinanay derken yiğidim şinanay şinanay diyor.
1: Tabii.
0: Keşler alınmasın yani.
1: Efendim... Teşekkür ediyoruz geldiğiniz
0: Eyvallah.
1: İçin. Mustafa bu bayramda Kütahya'ya gitmeyi tercih etmedi. Zamane programında olmayı tercih etti. Zelişah da Bingöl'e gitmedi. O da Zamane'de.
0: Aslında o yüzden Maldivlere gidecektik.
1: Bayram
0: planı bozduk.
1: Bu sefer Zamane'de yaşanıyor efendim. Teşekkür ederiz.
3: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
4: Şimdi ben belki seyircilerimizden de merak edenler olur diye sormak istiyorum. Böyle kısaca ne zaman bir araya geldiniz ya da nasıl düşündünüz hani bu şekilde çalıp söylemeyi, var mı bir öyküsü sizin için yoksa?
3: Sen anlatmak ister misin Mustafa?
0: Vallahi Zelişah beni buldu, illa çalam söyleyem dedi. Ben de kabul ettim, ne yapayım gari ya.
3: Bu kadar böyle hazırlık. Anlatılır mı ya?
1: Daha yürüyor tam.
3: İşte Kütahyalılar böyle.
0: Bana oluyor. Dedi bir sazcı lazım, illa sen ol dedi. Ben olurum dedim, öyle başladık yani.
1: Ama sen gibi sazcı nerede bulacak abi?
4: Vallahi eline koluna sağlık, çok da keyifli. O zaman biz sizden yine bir türkü dinlemeye devam edelim.
0: Beraber çalalım bu sefer.
1: Bunu da siz çalın, biz arada giriyoruz.
0: Öyle mi?
1: Ondan sonra beraber bir türkü bakarız.
4: Hele bir daha çalın, biz bir doymadık. Ondan
0: evet,
4: sonra beraber tamam. Çalalım bir tane daha.
0: O zaman...
1: Yok bin, vardı sizin.
0: Aynen, bin yıllık bir tür geleneğin, bin yıllık bir kuralın türküsünü yapacağız.
1: Peki.
0: Hep Anadolu'da biliyorsunuz kızlar, daha doğrusu oğlanlar kızlardan istemiş demiş ki kızlar da yoh yoh. Kızlar da cevap vermiş, oğlanlardan istemiş, oğlanlar da yoh yoh. Şimdi devir değişti gerçi artık. Oğlanlar kızlardan istiyor. Maaşım var mı, atandım mı?
3: Öyle tabii.
0: Falan
3: ne
0: diye.
3: Olacak sandın?
0: Neyse, yoh yohları size bırakacağız. Uğur abi beraber söyleyeyim.
4: Cevaplar yoh değişmemiş, hep yoh yoh.
0: Eyvallah.
4: Hadi bakalım.

0: Vallahi de yok, billahi de yok.
1: Bravo.
2: Yaşa, eyvallah.
0: Mustafa'm benim.
1: Çok güzeldi.
0: Önümüze sağlık.
1: Efendim sevişen. Nasıl bir ikili? Müthiş değil mi?
0: Harika ya.
2: Sağ olun.
3: Teşekkürler, var olun.
1: Şimdi son zamanlarda böyle kalabalık müzikleri çok duyar olduk. Hatta yapay zeka falan girdi işin işlerine. Ama burada farkında mısınız? Doğallık hala çok güzel bir şekilde yerinde duruyor. Ve ben kendi adıma sizi bu doğallığınızdan dolayı gerçekten tebrik ediyorum ve zevkle evet, takip ediyorum. Eyvallah. Başarılarınız harikalar. Daim olsun.
3: Teşekkür ederiz.
0: Mustafa'cığım, beraber de bir şey yapalım. Biz de çalalım arada. İyi olur diye düşünüyorum.
2: Çok kolay. Seyirciyle birlikte söyleyeyim o zaman.
0: Ne söyleyeyim?
2: Doğru yok. Dıv diyeceğiniz, başka bir şey demeyeceğiniz. Dıv dıv.
0: Ama sizin eserler kısala. Dıv yok.
2: Hani... Öyle canım. Abi. Abi Arif'e tarif gerekmez. O evet. Yüzden bir kelimeyle güzel hallediyoruz eserler. İşi yani bir heceyle.
0: O zaman dıv dıv diyelim.
1: O zaman dıv dıv diyelim. Hadi bakalım.

0: Harika. Bravo. Dı diye bitti. Dı diye başladı, dı diye bitti.
1: Hani kendi aralarında muhabbet ederler ya. Bu da böyle bir şey, dı ama işte. Muhabbet tabii, ettik bitti yani.
0: Evet, bu belki kendi aralarındaki o şiirin muhabbetin bir temsili, bir söylem herhalde bu dı. Evet. Belki olabilir. Anlam olarak öyle.
1: Bilenler var mı biliyoruz? Dı ne demek efendim? Var mı bilen?
0: Çok zaman, güzel gidiyoruz.
1: Evet.
0: Eyvallah. Şimdi Zelişah, sen Bingöllüydün herhalde.
2: Evet.
0: Bu Bingöllüm türküsü de tesadüf değil o zaman.
3: Türküde diyor ki ayağı halhallı, burnu hızmalı.
0: Aa, o da tesadüf değil. Hepsi tabii yerini buluyor bak.
3: Bilinçli seçim abi.
2: Mustafa o kadar çok hikayeli olduğunu söylüyor ki abi.
1: Şimdi türküyle ilgili ben Mustafa bu nerenin türküsü diye sordum. Mustafa'nın cevabı şu oldu.
3: Vallahi bilmiyorum dedim.
1: Bilmiyorum dedi. Bunu taş plaktan biz dinledik dedi. Kime aitti dinlediğiniz kişi?
2: Necmiye Hanım.
1: Necmiye Hanım diye bir sanatçıya ait. Tabii ki yöresi bilinmiyor ama kaynaklardan çıkarmışlar, taş plaklardan günümüze. Evet. Maşallah taş gibi okuyorsunuz. Haydi eyvallah, bakalım bir dinleyelim olun sizi.
0: Haydi bir Bingöllüm dinleyelim gönlüm öyleyse. Eyvallah.
3: Sağ olun.

0: براو.
1: Zelişah ve Mustafa.
2: Eyvallah.
1: İleride sizin böyle kitaplarınız falan yazılır. Çocuklara böyle masal tarzında şeyleriniz olur, tiplemeler
2: abi,
1: falan.
2: Abi asıl kitabı yazılacaklar sizsiniz. Biz belki son söz olarak
1: falan. Gerçekten bu tarz müzik yapan belki ben Türkiye'de tek olduğunuzu düşünüyorum. Bu tarz atışmalı
2: Eyvallah,
1: söyleyen.
3: Evet.
1: O yüzden sizi hem tebrik ediyorum hem kutluyorum.
2: Çok sağ olun.
1: Bu alanda vermiş olduğunuz hizmet için de teşekkür Eyvallah. Ediyorum. Sağ olun.
3: Ve ben bir de böyle repertuar açısından da baktığımızda en yalın haliyle çalıp ve kendinizden çok güzel renkler katıyorsunuz. Evet. Ama o sadelik de korunuyor ve tam böyle aslında çok güzel bir arşivlik eserler evet. oluyor. Ve bizler de zevkle dinliyoruz Eyvallah. Ve dinlemeye de devam edeceğiz. Aslında yani tarihe bir not düşüyorsunuz. Evet.
2: Eyvallah. Çok
3: Tebrik
2: sağ olun.
3: Ediyoruz.
1: Nasıllar Eyvallah. Efendim?
4: Teşekkür ederim.
2: Çok sağ olun.
1: Zeleşah bu arada biz ilk tanıştığımızda kemane çalıyordu. Kemane'den balabana geçmiş. Nefesliler. O alanda da çok başarılı kendisi.
2: Balabandan yaşıyor geçirdik.
1: Çok farklı enstrümanlar çalıyor. Kısacası şimdi bayram mesajınız varsa şöyle memlekete mi selam gönderiyorsunuz? Nereye gönderiyorsunuz? Yavaş yavaş şöyle.
4: Ha, bütün Anadolu'ya selam olsun. Hepsinin bayramını kutlarız.
2: Eyvallah.
3: Eyvallah.
4: Mustafa senin şu meşhur tekerlemen vardı. Onu söyle.
2: Ben biraz. De diyeyim ki hastalara şifa, dertlilere deva. Borçlulara eda nasip eylesin bu bayramda Allah.
3: Bravo.
2: Küsler barışsın, ayrılar kavuşsun, kavgalılar sarışsın. Hepinizin bayramı musmutlu olsun inşallah.
3: İnşallah. Eyvallah. Çok güzel. Şimdi o zaman bu bayramda kutlamalarımızı da tamamladığımıza göre.
1: Daha bunun üstüne de bir şey söyleyemeyiz. Artık. Bunun Şimdi üstüne... bizim eskiden bir ustamız varmış. Ondan da böyle ufacık bir anekdot olsun. TRT'ye çıkmışlar tabii böyle yine canlı yayın. Bir heyecan herkes. Burdur'dan götürmüşler ustaları. Ustam demiş bir memlekete selam yollamak ister misin? Buradan kahvedeki herkese selam demiş yani şimdi. Adam hayatı oradaymış. Şimdi biz de köydeki, ilçedeki bütün dostlara, tanıdıklara, akrabalara selamlar efendim. Bayramda herkesin bayramını kutluyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
3: Biz Zelişah ve Mustafa ile beraber bir eser daha seslendirerek sizlere veda edeceğiz efendim. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Zamaneyi izleyin, izlettirin efendim. Biz yine önümüzdeki hafta burada olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Görüşmek
3: üzere.
1: İyi bayramlar. Sağ olun. İyi bayramlar.
2: İyi bayramlar.
4: İyi bayramlar.
1: Ve son olarak sürpriz bir eserimiz olsun. Haydi Siz bakalım. Girin biz de gelelim hadi arkadan.

0: dokunma bana.
1: Bayanlar baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
2: Bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
1: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede, karşınızda Dicle Olcay.
3: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde, durmamış yüreğim hala kederde.
4: Bu sene özellikle, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, aa ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
5: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

0: Devrim Yakut. Devrimcim. Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Devrimcim hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Çok teşekkür ederim her şeyden önce geldiğin
1: için. Ay ben teşekkür ederim canım.
0: Çok şanslıyım ben ki böyle bir telefon ettiğimde Hakan'cığım ne demek? Tabii ki geliyorum diyen senin gibi dostlarım var.
1: Çok şükür ne
0: çok
1: güzel.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Oyuncular için şarkı söylemek çok heyecan verici ve çok nasıl söyleyeyim mesleğimizin böyle olmazsa olmazlarından ama her profesyonel de olmadığımız için biz tiyatronun içinde şarkı da söyleriz. Dolayısıyla senin gibi bir isimden ve böyle değerli bir orkestradan teklif gelince ben inan bana bak şöyle oluyor. Geçen sefer de gelmiştim ya. Böyle insan kendini kötü hissettiği zamanlar olur ya.
0: Evet.
1: Öyle zamanlarda gözümü kapatıyorum. Ay ne güzel şarkı söylemiştik diyorum. Bu anları hatırlatıyorum.
0: Daha önce seni Laterna programımızda ağırlamıştık
1: evet,
0: sevgili Meral'le beraber.
1: Evet, bütün içtenliğimle söylüyorum öyle oluyor.
0: Ne mutlu bizim için. Çok teşekkür ederim hakikaten. Biz aslında çektiğimiz her programı bir iş olarak ya da bir böyle hadi şunu da yapalım diye değil de gerçekten bir anı kalsın diye. O mantaliteyle,
1: evet,
0: o anlayışla,
1: hakikaten.
0: O sevgiyle, saygıyla çektiğimizi ben biliyorum. Ve bütün kardeşlerim, bütün arkadaşlarım da aynı duygular içerisinde.
1: Biliyorum,
0: O yüzden
1: evet.
0: Özellikle çağırdığımız konuklarımızın da böyle yaklaşması bizi çok mutlu ve çok duygulandırıyor.
1: Aksi zaten imkansız, evet.
0: Canım çok teşekkür ederim. Peki sana bir şey soracağım. Devrim Yakut'un içindeki devrim nasıl?
1: Ya ben kendiyle savaşma bahsini biraz biraz serbest bırakmış biriyim son 5-6 yıldır. Ya çünkü gördüm ki oradaki yorgunluk aslında yapabileceğim bir sürü şeyi yapmama engel teşkil ediyor. Ya oraya harcayacağım yani o savaşa harcayacağım enerjiyi daha yeteneklerimi parlatmaya harcamanın daha mantıklı olduğunu keşfettim ben. Bir de tabii yaşla beraber insan şunu keşfediyor. Ne istemediğini çok iyi anlıyorsun.
0: Ne istediğini değil de ne istemediğini.
1: Gençken hep ne istediğimizin peşinde koşarız.
0: Evet.
1: Belli bir yaştan sonra ne istemediğimin peşinde koşuyor. Ben neyi yapmak istemiyorum. Ve büyük bir özgürlük tabii 50
0: tabii.
1: Sonrası. Yapmak istemediğim hiçbir şeyi yapmıyorum. Tabii ki bir toplumda yaşıyoruz ve mecburiyetlerimiz var.
0: Tabii.
1: İşimiz, gücümüz var vesaire. Onlardan azade olarak söylüyorum. Dolayısıyla biraz senin gibiydim ben de. İçeride çok mücadele eden vesaire. Biraz kendimi hafiflettiğimi düşünüyorum ama biraz.
0: Değil mi?
1: Tam olarak bitmiş değil. O bir natura çünkü.
0: Bir de sanatçı olmanın da içinde bir hani doğasında var ya o ruh halidir sanatçı olmak.
1: Tabii.
0: Yani mesela deriz ya çok muhalifsin deriz mesela. Hı-hı. Aslında sanatçı kendine muhalif. Hiçbir şeye muhalif değil aslında.
1: Ya şöyle oradaki muhalif hep yanlış anlaşılıyor.
0: Evet.
1: İtiraz etmezseniz ortaya bir ürün çıkaramazsınız.
0: Evet.
1: Yani,
0: ben de ondan bahsediyorum.
1: Mimar da olsanız, ressam da olsanız, sanatçı da, şarkıcı da olsanız, bir enstrüman da çalıyor olsanız mutlaka ustaların oldu senin değil mi?
0: Tabii, mutlaka.
1: Ama en beğendiğin ustanın çalma halinden bile ben orayı bir de şöyle mi denesem? İşte tam orası bizim muhalif ve itiraz eden tarafımız aslında.
0: Bravo, evet.
1: Aksi halde üretimin, ya bence insanlık böyle ilerleyen bir topluluk. İnsanlık böyle ilerledi, bilim böyle ilerledi, tarım böyle ilerledi. İtiraz etmeden olmuyor.
0: Şimdi biz çalıyoruz mesela, işte prova yapıyoruz. Hadi kayıt diyoruz. İşte Mehmet abi diyor ki ben burada bir şey yapayım. Bir soloya giriyor. Sonra her şey yolunda gibi geliyor bizi dinlerken. Ben diyorum ki içime sinmedi. Bir daha işte burada başlıyor muhaliflik.
1: Evet.
0: Ya da ben bir kanun çalıyorum. Harbuki çok güzel gidildiğini duyuluyor.
1: Bir de buna
0: düşünüyor.
1: Ekleme yapmak isterim.
0: Evet.
1: Sanatçının itirazı ya da muhalefeti biraz kalbiyle de ilgili. Yani ben sanki ruhumuza Yaradan'ın sesi üfler gibi gelir bana. Yani o sana yap der. Hepimiz için, yaratılmış herkes için geçerli bu ama sanatçılarda bu kanal biraz daha açık gibi geliyor bana. Yani çünkü bir tür vecd hali aslında özellikle müzik yapmak. Bana öyle geliyor. Yani o yüzden çok hayranım. Özellikle bir arada müzik yapan ve ortak bir dil konuşan.
0: Tek vücut olmaya başlayan
1: müthiş,
0: değil mi?
1: Müthiş bir şey.
0: O zaman hadi müzik yapalım.
1: Hadi yapalım.
0: Hadi yapalım.

Şimdi bunu birkaç defa da ben dile getirmiştim. Belki ekranları başındaki izleyicilerimiz denk gelmiş olabilirler ama ben hep söylüyorum. Şimdi bir gün Asım Ekren abimiz rahmetli. Ajda Pekkan konserine çıkacağız. Ajda Pekkan orkestrasında o dönem ben üstlenmiştim. Çok da iyi müzisyenlerden oluşan bir orkestraydı. Fakat tabii Ajda Pekkan gibi bir stara işte açık havada çıkacağız. Son andaki ben aslında çok öyle stres yapan bir insan değilim ama sorumluluğun verdiği bir ağırlık çöktü üstüme ve bunun

0: Ondan dolayı büyümede Asım abiye, yani Asım Ekin'e dedim ki böyle, abi dedim,
1: Ben ne yapacağım?
0: güzel olacak değil mi dedim.
1: Ne yapacağım?
0: Ben şey bekliyorum. Tabii Akancığım güzel olacak mı? Dedi ki, oğlum bitmeyen konser yoktur dedi.
1: Hiç,
0: dolayısıyla
1: senin
0: aslında büyük bir
1: de.
0: dersti yani.
1: Tabii,
0: yani
1: tabii.
0: Öyle de bitecek,
1: Böyle
0: böyle
1: de
0: de
1: bitecek.
0: bitecek.
1: Tabii.
0: Keyfini çıkaralım. Zaten iyi müzisyenler burada. O yüzden hani anlar çok önemlidir diye. Anı yaşamak lazım.
1: Evet.
0: Sen ne düşünüyorsun bu anlar konusunda?
1: Valla ben de özellikle belli bir yaş alıp belli bir aşamaya geldikten sonra bir takım sağlık sorunlarınız çıkıyor ya. O sağlık sorunlarınla karşılaşmak bana büyük bir öğretmen oldu. Yani demin söylediğim canın ne isterse yap, ne istemiyorsa yapmanın bir devamı da bu. Bu yap. Mesela biz yarın akşam tekrar buraya gelsek, buranın tekrarını yaşayamayacağız. Yani aynısı olmayacak.
0: Olmuyor, olmaz. Doğru.
1: Üstümüzden bir gün geçmiş olacak.
0: Doğru.
1: İşte telefondan bir takım haberler almış olacağız. İyi ya da kötü.
0: Tabii.
1: Çok mucizevi şeyler olacak belki. Aynısı olmayacak. Dolayısıyla hakikaten tekrar yok. Hakikaten hiçbir anın tekrarı yok. Ama bunu anlamak için biraz yaş almak gerekiyor. Yani, ya 20 yaşındaki bir genç arkadaşım böyle düşünse çok sıkıcı biri olmaz mı? Yani biz hani o aşamaya geldiğimizi düşünüyorum artık hani. Dolayısıyla ben elimden geleni yapıyorum. Her zaman mümkün olmuyor elbette ama.
0: Yani yaş almanın şöyle bir güzelliği var, ama şöyle de bir değişik de bir şey var. Yani sürekli yeni bir istasyon geliyor.
1: Tabii.
0: Sürekli yeni bir şey. Bu yaşa geliyorsun, o çıkıyor. Öbür yaşa geliyorsun, o çıkıyor. Bitmeyen, ben yıllar önce TRT Gençlik Korosu'nda, o zaman yaşımda, önce çocuk korosuna, yani sonra gençlik korosuna başladığımda çok küçüğüm. Dedik ki ya sürekli sınav oluyor. Bu ne dedik ya, her sene her sene. Hocam dedik, rahmetli Ahmet Hatipoğlu ve yanında Tarık Kip vardı. Hocam dedik, bize böyle sınav mı olacağız dedik. Hakan'cığım ömür boyu sınav bitmez dedi yani.
1: Bitmez, evet.
0: Yani aslında hep bir sınav, hep bir şeyler iyi ya da
1: Ne
0: kötü.
1: mutlu ki
0: Bir,
1: tabii.
0: evet, ve bundan aslında mutlu olmak
1: Evet.
0: lazım. Hani
1: En büyük
0: mutluluk ya da
1: öğretmen.
0: mutsuzluk hiçbir zaman sonsuza kadar değil ya. Evet, en
1: En
0: büyük
1: büyük
0: öğretmen de o.
1: öğretmen
0: O zaman
1: sınavlar.
0: şöyle güzel bir şarkı daha söyleyelim.
1: Söyleyelim.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki, hep bakıyorum böyle çok naif şarkılar seçiyorsun. Sezen Aksu seviyorsun.
1: Çok
0: Sevmeyen
1: seviyorum.
0: var mı?
1: Evet,
0: belki?
1: sevmeyen yok.
0: Gerçi olabilir de, sevmeyen de olabilir ama şarkılarını sevmeyen çok
1: Çok
0: azdır herhalde.
1: çok nadirdir
0: Çok
1: yani, çok
0: nadir değil mi?
1: nadir.
0: Bazı insanlar.
1: Büyük Ozan.
0: Bir gün Ajda Pekkan, yine ondan örnek vermek istiyorum. Sohbetimizde dedi ki bana, Hakan'cığım ben bile Ajda Pekkan'a hizmet ediyorum.
1: Çok tatlıymış. Doğru.
0: Sen sinema değilsin. Bir şey
1: Evet.
0: yapacaksın ama yapamıyorsun. Sen bunu yaşıyorsun,
1: Müthiş bir
0: eminim
1: sorumluluk.
0: yani.
1: Yok yani Ajda Hanım'ın yaşadığı şeyi benim yaşama ihtimalim elbette yok. O bir işte yani ne diyeceğimi de bilmiyorum. O bir star yani, o bizim Ajda'mız. Şimdi şöyle, biz oyuncular biraz evlerin içine giriyoruz. Başka biri olma haliyle. Dolayısıyla başka biri olduğumuz zaman çok fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici. Bizdeki öyle değil. Yani hele burada Ajda Pekkan gibi bir stardan bahsediyorsak, onun hayatı zor olmalı. Yani işte okuduğum şeylerden hatırlıyorum. Galiba vapura binmeyi

0: özlediğinden bahsediyordu.
1: Evet.
0: Bizim öyle bir durumumuz yok. En azından benim yok.
1: Rahat rahat biniyoruz.
0: Evet. Ama bu anlaşılır yani.
1: Ama sen de bak şöyle söyleyeyim. Sen de çok ne derler ona, anaç mı derler, sıcak mı derler bilmiyorum. Tam ben de bu tip şeyleri çok da beceremem, bu tip kelimeleri kullanmayı, ama ya çok cana yakın, çok böyle sanki sarılası insan öpüse geliyor.
0: Canım benim. Her böyle, zaman sarılabilirsin.
1: Canım benim. Valla o kadar seviyorum ki yani böyle bir...
0: Teşekkür ederim.
1: Hani seninle tanışalı zannediyorum çok eskiden bir göz aşinalığımız
0: evet,
1: var ama,
0: evet.
1: Ama bir 6-7 senedir çok fazla böyle
0: Evet.
1: bir şeyimiz var. Yani sanki böyle yıllardan beri, çok geçmişten beri gelen bir
0: Ne
1: dostumsun,
0: mutlu bana
1: arkadaşımsın,
0: canım benim.
1: kardeşimsin gibisin valla.
0: Sen de öyle bil
1: Çok
0: mukabele.
1: teşekkür ederim. Müzikle hiç öyle ama şey anlamda bir profesyonel bir anlamda ilgin olmadı değil mi? Hiç olmadı. Yani bir enstrüman çalma.
0: Hayır
1: İster
0: maalesef.
1: miydin?
0: İsterdim. Yani fazla merakları olan biriyim ben. Yani merak edip bir sürü hobisi olan biriyim. Bir tek enstrümanla ilgilenemedim. Neden bilmiyorum. Bir denk gelmedi herhalde. Çok kıskanırım enstrüman çalan insanı. İşte Allah'tan o tutkumu biraz şarkı söyleyerek gidermeye çalışıyorum. Yine tabii ki amatörce. Öyle çok müzik dinlenen bir evde büyüdüm ben. Yani aslında evimizin erkekleri, yani sülalenin erkekleri hep bir enstrüman çalarlar. Kadınlar genelde
1: Söyler.
0: söylerler.
1: Söyler.
0: Evet. Dolayısıyla Zülfiyare dokundu
1: Ciddi mi? Hay Allah.
0: yani.
1: Eskiler hep böyle bir şeyler çalarlarmış.
0: Evet,
1: Söylerlermiş.
0: evet, evet.
1: Ben şeye gitmiştim. Şu anda tam hatırlayamıyorum ama Rusya tarafında bir yere gittim. Bir grupla gitmiştim daha doğrusu. Bir ailenin evine götürdüler bizi. Ailenin bütün fertleri dört sesli bir akapella bir şey okudu.
0: Ne kadar müthiş bir
1: Ya
0: şey.
1: inanamadım. Hani biz de tamam evet okuyoruz şarkılar ama bildiğin orkestra gibi adamlar okutlar. Ne kadar güzel bir şey. Ve çok iyi piyano çalıyorlar. Çok iyi enstrüman
0: Tabii,
1: çalıyorlar.
0: müthiş bir altyapı tabii.
1: Bir gün bana şey demişti birisi. Ülkendeki yani Türkiye'deki dinleyiciyle Avrupa'daki dinleyiciyi karşılaştırırsan nasıl bir sonuç? Bizde biraz şöyle bir şey var. Mesela bir konsere ya da bir şey. Yani eğlenmeye gidiyoruz. Ama yurt dışında öğrenmeye gidiyor daha çok. Özellikle klasik müzik
0: Tabii
1: konserlerinde.
0: tabii tabii tabii.
1: O çok istiyorum aslında böyle müzikle çok ilgilenen bir topluluk olalım. Zaten ilgileniyoruz ama daha çok olsun. Sanat çünkü zevki geliştirir ya. Zevkli insana daha güzel yaşamak, daha güzel şeyleri yaşamak
0: Bir de
1: ister.
0: şifası var yani, insan iyileşiyor, ben öyle hissediyorum yani,
1: Evet.
0: büyük bir ilaç.
1: Çok.
0: Ya dinleyen için de uygulayan için de, aynı şeyi tiyatro için de düşünürüm. Yani izleyen için de yapan için de çok şifalı alanlar bunlar. Yani çok bizim omuzlarımızı gevşeten, hayal gücümüzü tetikleyen, bizi buradan alıp bir sürü yere götüren. Astral seyahat dedikleri bu
1: Evet,
0: olsa
1: doğru.
0: gerek, bizi alıyor bir şarkı değil mi? Nerelere götürüyor?
1: Kimdi birisi sahnede çalarken bitmiyor bir türlü solosu. En son böyle yapmışlar. Abi falan.
0: Gitmiş.
1: Yok ki bitmiyor, bitmiş. Hadi biz de bir astral seyahat yapalım.
0: Hadi.
1: Bir parça daha yapalım.
0: Olur.

0: Devrimcim, ağzına sağlık. Şimdi
1: Teşekkür ederim.
0: finale doğru gidiyoruz. Ama tabii sevgili eşin, aynı zamanda oyuncu, aynı zamanda sanatçı, benim de çok yakın arkadaşım. Alper'le beraber geldim buraya, biliyorum. Ben de sen içeride hazırlanırken Alper'e dedim ki bir sürpriz yapalım. Ben dedim seni de lütfen davet etmek istiyorum. Böyle bir beraber bir şarkı söyleyelim dedim. O yüzden sana bir sürpriz yapıyoruz. Bak
1: Ay
0: sürprizi de söylemiş oldum. Nasıl?
1: Şahane.
0: Alper'cim gel lütfen. Lütfen Alper'cim. Evet, alkışlıyoruz
1: Hoş
0: Alper'i.
1: geldin Alper'ciğim.
0: Hoş geldin.
1: Hoş geldin canım.
0: Şimdi
2: Hoş bulduk.
0: Alper'le ilgili ben şöyle bir şey duymuştum, çok gülmüştüm. Bir arkadaşıma dedim ki Alper ne yapıyor dedim. İyi abi dedi. Ya biliyor musun dedi. Adama soruyorum dedi. Nasıl işler diyorum dedi. Gene öldük demiş. Abi şey öldük beni bir anlat ya. Çok güldüm. Yemek yiyordum ya. Gene öldük ne demek ya. Hep ölüyor musun oyunlarda?

0: Ne
1: Yok,
0: yapıyorsun?
1: öyle değil de yani o işte Kurtlar Vadisi'nden sonra bir suç dizileri falan geldi. Ondan sonra anti kahraman olduğun zaman
0: Evet.
1: öleceksin yani.
2: Öleceksin başka.
0: Mutlu son.
1: Mutlu son.
2: Tabii evde
1: Onlar,
2: de şey.
1: ben öleceğim, onlar mutlu son olacak.
0: Ama çok komik.
2: Benim işte
0: Nasıl işler? Geri öldük abi.
2: yeni bölümde ölüyorum ben.
0: Şimdi biraz önce sordum. Geri ölüyorum öbür o.
2: Evet, yeni ölüyor.
0: Allah uzun ömürler versin. Çok komik
2: Amin.
0: adamsın ya.
1: Yani 4-5 dizide öldüm yani.
0: Bayağı usta olmuşsun yani.
1: Güzel ölürüm.
0: Hay Allah. Ama doğru söylüyor adam. Mafya filminde oynuyorsa nasıl, ne yapsın? Sürekli yaşayamaz ki yani. Bir yerde
2: Tabii
0: bir... bir tehlikeli bir adam yani.
2: Tehlikeli.
0: Hay Allah ya. Şimdi Alper'cim, ben istiyorum ki finali beraber bitirelim.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bir tane de şarkı ben düşündüm ama eğer seslerimiz uygun görürse La Minör'den çalsak.
1: Ben
0: evet.
1: şarkı söylemek istemiyordum ama
0: Bak
1: mecburen.
0: mikrofonu biraz hazırlattırdım yani. Böyle veda ederken üçümüz beraber veda edelim istiyorum.
1: Edelim.
2: Tamam.
1: Edelim.
2: Nazlanma, hadi
0: Nazlan,
2: nazlanma.
0: Lütfen bak ölürsün. Valla programın sonunda
1: bu mu?
0: Allah korusun.
2: Allah
0: Hepimiz uzun ömürler
2: korusun. Allah
0: versin. Şaka bir
2: korusun.
0: yana. Hakikaten
1: Siz
0: yani
1: girin,
0: çok
1: ben
0: güldüm ya.
1: aradan vokal
0: Tamam, biz
1: yaparım.
0: girelim müsaade edersen
1: Öyle
0: girelim.
1: mi?
0: Ama bak usta adam. Hadi o zaman. Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle tekrar selamlıyor ve Allah'a ısmarladık diliyoruz. Devrimciğim lütfen sen de.
2: Efendim, hepinize sevgiler, saygılar, güzel zamanlar diliyorum.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok değerli genç bir virtüözü ağırlıyorum. Abdüllatif Jalki.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli genç bir virtüözü ağırlıyorum. Abdüllatif Jalki.

0: Hakan Altun geliyor.
1: Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun?
2: Ben slow şarkıları daha çok seviyorum ki sizin yanınızda esamemiz okunmaz.
0: Estağfurullah. Bizim. Estağfurullah.

0: Serkan Arvayla karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay.
2: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde. Durmamış yüreğim hala kederde.
3: Bu sene özellikle yani geçtiğimiz sene daha doğrusu. Ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım. Dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok değerli genç bir virtüözü ağırlıyorum. Abdüllatif Jalki.

0: Hakan Altun geliyor.
1: Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun?
2: Ben slow şarkıları daha çok seviyorum ki sizin yanınızda esamemiz okunmaz.
0: Estağfurullah. Estağfurullah.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok değerli genç bir virtüözü ağırlıyorum. Abdüllatif Jalki.

0: affedersiniz. Numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok değerli genç bir virtüözü ağırlıyorum. Abdüllatif Jalki.

0: Akan altın geliyor.
1: Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun?
2: Ben slow şarkıları daha çok seviyorum ki sizin yanınızda esamemiz okunmaz.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah.

0: İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
1: Ben bir nefesim, sen de sesimsin. Belli belirsiz buruk içimsin.
2: Gece grubu olarak hoş geldin demek istiyorum. Can Baydar, hoş geldin Can.
3: Hoş
2: nasılsın?
3: Oldum. Klasik bir Ankaralı lise grubu hikayesi bizimki aslında.
2: Kafa sallıyor muydun?
3: Evet.
2: Bir ara hepimizin kafaları öyleydi.
3: Ya bizim sevdiğimiz şarkıda dans ederiz ya etmeyiz. Biz o kadar net bir grubuz.
1: Benimsin dedim. Değişmez ki bu, yüzünde bütün renkler var. Akılsızım çok, benim yerler.

0: kollarında. Melike ile Müziğin Ritmi yarın TRT Müzik'te. TRT Müzik ekranlarının sevilen programı Aslı Olan Şarkıların sunucusu şarkıcı Aslı Hünel müzik sayfası ekibiyle bir araya geldi.
1: Aslı Olan Şarkılar yaptık Aslı Hünel ile ve başladık.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 5 sanatçı binlerce Mersinli dinleyiciyle buluştu.

0: Elif Buse Doğan bağlama çalmayı kimden öğrendiğini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Kültürünü yaşatmayı çok seviyor her anlamda. Müziğinden yemeğine ve bizlere de aktardılar bunu. Ailemde herkes çok yetenekli, herkesten bir şey öğrendim ama ilk öğrendiğim...
0: Emre Altuğ, Efsane 2 albümünü ne zaman yayınlayacağını açıkladı.
2: Biz bu biraz daha tadına varılsın. Önümüz yaz, içinde güzel yazlık şarkılar var. Onlar da sevilsin, iyice dinlensin. Herkes onu bir hazmetsin, içselleştirsin. İkincisini çıkartalım işte.
0: Müzik Sayfası Pazar TRT Müzik'te. Çarşambayı Sel Aldı türküsüyle tanınan Yıldıray Çınar, 1940'ta Samsun'da doğdu. 1962'de TRT Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanan sanatçı, yaptığı radyo programları sayesinde yurt çapında tanınmaya başladı. Yıldıray Çınar'ın en çok bilinen türküleri Sarmaşık Bülbülleri, Aman Dünya Ne Dar İmiş ve Şenola Düğündür. 29 Mayıs 2007'de aramızdan ayrılan Yıldıray Çınar, Çarşambayı Sel Aldı türküsüyle adını duyurdu.

0: aslımız, neslimiz, kalbimiz bir. Şarkımız, şiirimiz, derdimiz bir. Tonlar farklı belki ama rengimiz bir. Sazlarımız sevgiyi, dostluğu, asaleti çalar.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar.

0: Efendim kurultaydayız. Çok değerli üstadımız Arslanbek Sultanbekov abimizle birlikteyiz. Kendileri çok güzel eserler seslendirdiler. Zaten hepiniz biliyorsunuz büyük bir sevgiyle, coşkuyla kendisine iştirak ediyorsunuz. Hun büyük kurultun Türk kurultayındayız. Neler söylersiniz? Bütün Türkler burada desek doğrudur herhalde.
1: Ve ne derim desen maşallah derim. Bunda kurultay çok büyük bir nasip. Bu 21. asır kitap gibi, mektep gibi sıralar geçiyor, ömürler geçiyorlar. Şimdi 21. asırda bir iyi bir sebep toplanmak için, kendimizin kültürümüzü görmek için, başkalarının kültürlerini görmek için. Çünkü Türk denen millet çok değişik, çok kültür var. Ne kadar coğrafya, ne kadar ne diyor, gradus soğuk bir yerde, bir yerde sıcak, hep yerde Türkler yaşıyor. Benim yanımda Avuç Gergi Murat'ın Macar kardeşimiz.
0: Evet, sağ olsun, o da hoş geldi.
1: Evet, çok ne konuşma olur. Şimdi ben ne diyeyim, benim dostum. Biz Ankara'da da Yunus Emre İnstitut'un arkasıyla CSU'da bir konser verdik Yunus Emre'ye. Evet. Evet. Yunus Emre söz söylemiş diye ondan Avuç'la beraber olduk.
0: Evet, Andıraş Bey, Aslan Bek abi gibi çok değerli sanatçılarımız, üstadlarımız kurultayda konserler yapıyorlar. Bütün Türk milletinin kültürünü, sanatını burada izleme şansı buluyoruz bu vesileyle. Gerçekten çok güzel bir atmosferdeyiz. İnşallah bundan sonra da nice uzun yıllar Türk dünyasına kültürle, sanatla hizmet etmenizi diliyorum. Peki ikinci bir eser daha rica etsek, neler söylersiniz ikinci eseri, hangi
1: ben
0: eser olsun?
1: Avuç dostuna soracağım.
0: Avuç Bey'le.
1: Kan gibi parça.
0: Kopuz çaldığımız eser diyor. Yani.
1: Olur mu? Evet. Bunu çalarız.
0: Peki buyurun.
1: Bu Yunus Emre'nin sözlerini, bu 700 yıl önce yazılan söz, bu bugünkü kadar yaşıyor. Yaşasın ya Allah, Yunus Emre yatan yeri cennet olsun.
0: Amin, amin inşallah. Evet.

sağ dura taçakan hırıydan şöhrat-ı aleme dolundu utanım. Solgo sağ dura taçakan hırıydan

0: Türk dünyasındaki müzik yolculuğumuz devam ediyor. Yanımızda Türkmenistan'dan değerli kardeşlerimiz, büyüklerimiz var. Bize çok güzel bir eser seslendirdiler. Bizleri Türkmenistan'a götürdüler. Türkmenistan'ın sazını, değil mi? Dutar'ı anlatan gerçekten muhteşem, çok güzel bir eserdi. Dutar'ı adeta bir insan gibi tasvir ederek anlattılar. Çok teşekkür ediyoruz değerli üstadlarımıza. Ama tabii bir eser bence yetmez. İstiyorum ki yine Türkmenistan'ın geleneksel müziğini dinleyeceğimiz, anlayacağımız bir eser daha okur musunuz?
1: Can Can eser mi?
0: Can Can diyoruz. Peki buyurun Can.

Vedeller vayay içinde sen sen ortova gel gel ortova gel gel ay yürü kimin vayay keşfedelim bu bağa dünyanın bargıydı sana sadaka yay.

le loyer. Yatmayın uhalarıdır, çeşminin körünü karkıldabilir. Ey gelmedir, yasıl bastonu da yok.

0: Can Can eserimizi seslendirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Can Türkmenistan'a çok çok selam gönderiyoruz buradan. Efendim hemen sağıma baktığım zaman gerçekten bizim kemençeye benzer bir enstrüman değil mi? Enstrümanımızın adı ne acaba?
1: Kıçak.
0: Kıçak, kıçak enstrümanı. Peki hazır kemençe demişken, adeta kemençe sesini duymuşken Karadeniz yöresinden bir güzel eser de ben okusam olur mu?
1: Olur.
0: Peki buyurun.

dünyası müziğinin, kültürünün, geleneğinin izinde yolculuğumuz devam edecek. Macaristan Bugaç'tan, Büyük Türk Kurultayı'ndan hepinize selamlar, sevgiler. Müzikle kalın, hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok değerli genç bir virtüözü ağırlıyorum. Abdüllatif Jalki.

0: Hakan Altun geliyor.
1: Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun?
2: Ben slow şarkıları daha çok seviyorum ki sizin yanınızda esamemiz okunmaz.
0: Estağfurullah.

0: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: TRT Müzik ekranlarının sevilen programı Aslı Olan Şarkıların sunucusu, şarkıcı Aslı Hünel, müzik sayfası ekibiyle bir araya geldi.
2: Aslı Olan Şarkılar yaptık Aslı Hünel ile ve başladık.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 5 sanatçı binlerce Mersinli dinleyiciyle buluştu.

0: Elif Buse Doğan bağlama çalmayı kimden öğrendiğini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Kültürünü yaşatmayı çok seviyor her anlamda. Müziğinden yemeğine ve bizlere de aktardılar bunu. Ailemde herkes çok yetenekli, herkesten bir şey öğrendim ama ilk öğrendiğim...
0: Emre Altuğ, Efsane 2 albümünü ne zaman yayınlayacağını açıkladı.
2: Biz bu biraz daha tadına varılsın. Önümüz yaz, içinde güzel yazlık şarkılar var. Onlar da sevilsin, iyice dinlensin. Herkes onu bir hazmetsin, içselleştirsin. İkincisini çıkartalım işte.
0: Müzik Sayfası Pazar TRT Müzik'te.
3: Dembeç geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icraydı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm. Bilmeyen bir insan için bir dembeç ne olduğunu anlatır mısınız?
4: Bir insanın bizim yörede acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız.

Türkistan'dan Rumeli'ye pazar TRT Müzik'te. Çarşambayı Sel Aldı türküsüyle tanınan Yıldıray Çınar, 1940'ta Samsun'da doğdu. 1962'de TRT Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanan sanatçı, yaptığı radyo programları sayesinde yurt çapında tanınmaya başladı. Yıldıray Çınar'ın en çok bilinen türküleri Sarmaşık Bülbülleri, Aman Dünya Ne Dar İmiş ve Şenola Düğündür. 29 Mayıs 2007'de aramızdan ayrılan Yıldıray Çınar, Çarşambayı Sel Aldı türküsüyle adını duyurdu.

0: Bir bayram daha geçip gidiyor işte. Mutlu olmak varken geçmişi özleyişimiz niye? Sahi nerede o eski bayramlar? O sevinçli telaşlar, emek dolu hazırlıklar, o sevindiren ziyaretler, sürpriz kavuşmalar. Ya o neşe dolu kalabalık sofralar? Bayramı bayram yapan tüm o renkli ayrıntılar nerede şimdi? Durun durun. Madem ki geçen yıllar geri gelmiyor, biz geçmişe gidiyoruz. Eski bayram programlarından seçtiğimiz görüntülerle özlediğiniz yıllara dönüyoruz. Arşivden iftiharla sunar.
1: Mutlu, sağlıklı, huzur dolu bir bayram diliyor. Hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Bayramınız kutlu olsun sevgili seyircilerimiz. Bayramınız her gün olsun.
0: Bayram programı olur da klarnet ustası Mustafa Kandıralı ve birbirinden değerli saz arkadaşları olmaz mı hiç? Görüntüler 1982 yılından. TRT'nin bayram ekranı usta müzisyenlerin bu unutulmaz icrasıyla şenlenmiş, renklenmiş. Yine öyle olmadı mı?

bayram gelip elime elimize. Kars yöresine ait bu güzel türküyü Nursaç Doğan Işık söylüyor. O söyledikçe evlerdeki bayram neşesi de artmış olmalı. Bu arada görüntülerin çekildiği 1986 yılından bu yana sanatçımızın türkülere olan sevdası da azalmadı, mütevazılığı ve zarafeti de.

0: Çünkü anlatıyor zaten. Elimize, obamıza bayram gelince yüzümüz de güler içimizde. Yeter ki bayramlara gurbetin ve özlemin gölgesi düşmesin. O zaman sevincin yerini tarifsiz bir keder alıveriyor. Biliriz, bu duyguyu kelimelerle anlatmak zordur. Belki bir şarkı bize yardımcı olur.
1: Özdemir Erdoğan söylüyor. Memleketten haber var mı?
0: Hümeyra Hanım'ın dili sürçtü efendim. Memleketten bir haber mi var diyecekti. Özdemir Erdoğan yıllar öncesinden, ta 1983'ten sesleniyor o meşhur eseriyle. Gurbet, sanatçının 1972 yapımı planında yer alan ve hiç eskimeyen bir şarkı. Niye eskisin ki? Şarkının dinleyiciye hissettirdikleri hep aynı değil mi?

0: Televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz sizler de hoş geldiniz. İyi ki daha fazla gecikmediniz çünkü hiçbir bayramda sevenlerini yalnız bırakmayan sanat güneşimizle buluşmaya gidiyoruz.
1: Sevgili seyirciler, Bayramdan Bayrama programının bu ilk gecesinin son dakikalarında Türk müziğinin en sevilen sanatçılarından biri, sanat güneşimiz Zeki Müren'imizle birlikteyiz.
2: Estağfurullah.
1: Mutlu ve güzel bayramlarda hep bir arada olmayı diliyoruz.
2: İnşallah efendim, ben de aynı dilekteyim. Var olun, sağ olun. Bayramınız kutlu, gönülleriniz mutlu olsun. En derin hürmetler, en sonsuz muhabbetler hepinize. Sağ olunuz, var olunuz.
0: Zeki Müren'siz bir bayram programı olur mu hiç? Sanat Güneşi böyle özel günlerde sevenlerini sesinden mahrum bırakır mı? 1990 yılının Kurban Bayramı'nda da bu gelenek bozulmamış. Zeki Müren özenle hazırlanıp kameralar karşısına geçmiş. Kostümündeki her detayda, aksesuarında, duruşunda, bakışında sevenlerine olan saygısı gizli.

Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı. Bilge Özge'nin bu uşak eseri Zeki Müren'in sevenlerine bayram hediyesi sanki. 1996 yılında yaşama veda eden sanatçı işte bu çok özel görüntüleriyle hala bayramlarımızın en güzel rengi. Bu buluşma size de iyi gelmedi mi?

0: Bayram bu. Koşturması da, kavuşması da, sohbeti de, neşesi de bol olur bayram günlerinde. Günün sonuysa tatlı bir yorgunluk. Bu yorgunluksa böyle bir sesle azalabilir ancak. Bir an önce enerji depolamamız gerekiyor çünkü enerjisi hiç bitmeyen bir sanatçıyla randevumuz var. Ona ayak uydurmamız lazım.
1: Bugün biliyorsunuz hep yeni şarkılarımızı söyleyeceğiz. Şimdi sevgili Aysel Gürel'in sözleriyle bir On Not'un bestesi söylüyoruz tekrar.

Görüntüler 1991 yılından. Sezen Aksu'nun Gülümse adlı albümü öyle büyük bir ilgiyle karşılanmış ki o yıl ülkenin dört bir yanında Minik Serçe'nin yeni şarkıları yankılanıyor. Bu şarkı da albümün en sevilenlerinden.

0: Selahattin Alpay türküdür, dündür ve bugündür. Bu arada sanat müziği severlerini unuttuk sanmayın. TRT Bayram programlarını hazırlarken onları unutmamış ki hiç, bize düşense sizi en çok özlenen o seslerden biriyle daha buluşturmak.
1: Şimdi de Türk sanat müziğinin sevilen sanatçısı geliyor ekranlarınıza. Ayşe Tunalı sizler için söylüyor.
0: Yıl 1992. Bayram Eğlencesi adlı programda Ayşe Tunalı var. Elbisesindeki göz alıcı detaylar bile kendi ışıltısının önüne geçememiş. Zaten bu mümkün değil. Çünkü onun yıldız gibi parlayışı sesinin güzelliğinden ve müziğe olan sevgisindendir.

0: Programımızın sonuna geldik sevgili seyircilerimiz, değerli konuklarımız. Günler geçiyor, bayramlar bitiyor bir başka yıla kadar. Ama bizler diyoruz ki içimizdeki sevgiler, mutluluklar hiç bitmesin.
1: Hepinize diye söze başlamıştım ama Fulya'nın bu güzel sözleri alkışlara kesildiği için lafa baştan başlıyorum. Hepinize mutlu, sağlıklı ve başarılı günler diliyoruz bundan sonra. Günlerinizi sevgili seyirciler ve programımızı Mazhar Fuat Özkan'la bitiriyoruz. Allah'a ısmarladık.
2: MFÖ, Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan o efsane müzik grubu. Ali Desidero, grubun Geldiler adlı 5. solo albümünde yer alan şarkılardan.

Grup üyelerinden Özkan Uğur 2023 yılında ayrılmıştı aramızdan. Bu görüntüler bizi bu vedanın henüz yaşanmadığı dönemlere götürdü işte. İstedik ki MFÖ 1991 yılına ait bu görüntülerdeki gibi kalsın anılarımızda, hafızalarımızda. Böyle rengarenk, böyle enerjik ve hayat dolu.

0: Familyasıyla mı tanışmalı, birbirlerine mi danışmalı? Bu kız sanki bir buzdolabı.
1: Seslerle, görüntülerle size geçmiş bayramları hatırlatmayı sürdüreceğiz. Yarın buluşuncaya kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
1: Ben bir nefesim, sen de sesimsin. Belli belirsiz buruk içimsin.
2: Gece grubu olarak hoş geldin demek istiyorum. Can Baydar, hoş geldin Can. Hoş nasılsın?
3: Oldum. Klasik bir Ankaralı lise grubu hikayesi bizimki aslında.
2: Kafa sallıyor muydun?
3: Evet.
2: Bir ara hepimizin kafaları öyleydi.
3: Ya bizim sevdiğimiz şarkıda dans ederiz ya etmeyiz. Biz o kadar net bir grubuz. Benim

0: Oh, benim yerler göklerine isim var. Öldüm kollarında.
1: Melike ile müziğin ritmi yarın TRT Müzik'te. İstanbul tilavet geleneğinin son temsilcisi Hafız ve Mevlid Han Kani Karaca 1930'da Adana'da doğdu. Henüz 2-3 aylıkken bir kaza sonucu görme yeteneğini kaybetti. İlkokuldayken köyün imamı Saatçi Ali Efendi ile hıfza başlayan Kani Karaca, üslup ve tavır yönünden etkilendiği Hafız Ali Üsküdarlı, Hafız Saadettin Kaynak, Halil Nuri Poyraz ve Saadettin Heper'le dini ve musiki çalışmalarını sürdürdü. 9 yaşında hıfzını tamamlayan Kani Karaca, mevlit okumayı kendi kendine geliştirerek çevre illere davet edilmeye başlandı. İlerleyen yıllarda İstanbul Radyosu'nda en nadide eserleri seslendirdi. 29 Mayıs 2004'te aramızdan ayrılan Kani Karaca, Kur'an, mevlit, gazel, kaside, semai gibi formların en mahir icracısı olarak hafızalara

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok değerli genç bir virtüözü ağırlıyorum. Abdüllatif Jalki.

0: akan altın geliyor.
1: Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun?
2: Ben slow şarkıları daha çok seviyorum ki sizin yanınızda esamemiz okunmaz.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Hani

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulacize.gov.tr.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir Semavi Hisler programı ile daha sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Kıymetli dostlar, bugün Hicaz Saz eseriyle girdik. Çok kıymetli Göksel Baktagir hocamızın Garip isimli o çok güzel eserini icra ettik. Bugün Semavi Hisler çok ayrı, çok özel bir program olacak. Çünkü biraz önce de aslında duydunuz, bugünkü konuğum çok çok kıymetli. Benim çok sevdiğim canım ağabeyim Hüsnü Şenlendirici bizimle. Hoş geldiniz Hüsnü
1: abicim. Hoş bulduk Furkancığım.
0: İyisin inşallah.
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol. Allah sen de olsun. Çok iyi görünüyorsun.
0: Çok teşekkür ederim, o senin güzelliğin. Hüsnü abicim, seninle konuşmak istediğim, sohbet etmek istediğim çok konular var. Ama ya seninle birlikte olup müzik yapmamak, yani hem sohbet hem müzik, ama müzik biraz daha ağır olsun.
1: Ağır
0: ne
1: olsun.
0: Dersin?
1: Aynen.
0: O zaman tarihe geçecek eserler listesi yaptık aslında. Çünkü ilk defa nişanlendiriciden dinleyeceğiniz eserler olacak kıymetli dostlar.
1: Aynen öyle.
0: İlk eserimizle başlayalım mı? Buyurunuz.

0: Ağzına sağlık,
1: Klarnet
0: gönlüne
1: de ilk defa
0: sağlık.
1: çalınmış olabilir yani.
0: Evet, o yüzden söyledim ya
1: Evet.
0: İsmail'cim. Klarnetle ilk defa Tale al-Bedru Aleyna eseri çalındı. Bu eser aslında anonim olarak geçiyor Hüsnü
1: Evet.
0: abicim. Peygamber Efendimizin o zaman Medine'ye teşriflerinde bu eser rivayet olunur ki o halk tarafından bekleyen
1: Mendirlerle.
0: halk, evet, bendirlerle bir karşılama eseri olarak
1: Evet.
0: anlatılır. Dolayısıyla şimdi klarnetin de vermiş olduğu o lezzet çok güzel oldu. Ağzına sağlık, gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür
0: Çok
1: ederim
0: teşekkür
1: hocam.
0: ederiz. Hüsnü abicim, daha sohbet edeceğiz ama seni bulmuşken bir de Türk müziği eseri yapalım mı?
1: Çalalım, çalalım. Oldukça çalalım bence.
0: Eyvallah.
1: Muhabbet zaten her zaman ediyoruz.
0: Kesinlikle
1: Bu
0: öyle.
1: akşam
0: Çok teşekkür
1: müziklerle
0: ederiz.
1: devam edelim.
0: Şahanesiniz.
1: Neydi
0: Buyurun.
1: şarkımız hocam?
0: Leyla bir Özgecan'dır, Saadettin
1: Tam onun
0: Kaynak.
1: arkasından güzel gider.
0: Eyvallah. Buyurunuz efendim.

0: Ağzına sağlık, gönlüne sağlık
1: Senin de abicim,
0: abicim. Çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: ederiz.
1: Sağ olsun
0: Leyla
1: ben.
0: bir özgecandır dedik.
1: Ya.
0: Leyla ismi aslında tasavvufta malum bir sembol.
1: Evet.
0: Mevla'yı bulma yolunda beşeri aşkın işte manevi aşka olan bir yol güzergahında Leyla bir sembol olarak kullanılır. Saadettin Kaynak, Hafız Saadettin Kaynak hoca da çok güzel bir eserle bu güfteyi tamamlamış. Sen de çok güzel icra ettin. Gönlüne sağlık. Çok
1: Çok teşekkür
0: teşekkür
1: ederim
0: ederiz.
1: Furkan'cığım, sağ ol.
0: Sen bildiğim kadarıyla zaten Türk müziği eserlerini çalmayı çok seviyorsun.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Bizim
0: Sen.
1: asıl çünkü temelimizde yatan yani ninni
0: Evet.
1: dinlerkenden beri, çocukluğumuzdan beri evimizde en çok dinlenen özellikle Türk sanat müziğidir.
0: Evet.
1: Ailede de birçok, sadece erkekler değil, hanımlar mesela, ev hanımları bile neredeyse birçok klasik eseri
0: Evet.
1: radyo dinleye dinleye ezberlemiştir. Hatta bazı işte düğünlerimizde böyle fasıl masıl yapıldığı zaman işte bizimkiler köylü kadınları gibi
0: Evet.
1: görünüşleri bir başlarlar okumaya. Özellikle dışarıdan müzisyen birileri geldiği zaman hepsi şok olurlar.
0: Evet.
1: Yani Bergama'nın bir mahallesinde ablalar, teyzeler bir fasıl
0: Değil
1: okuyorlar
0: mi? Değil
1: ama
0: mi?
1: öyle böyle değildir yani.
0: Ya.
1: O yüzden böyle kulağım doludur Türk sanat müziğiyle ve
0: Eyvallah.
1: bu aralar da çok çalamadığımız için aslında özlüyoruz sanat müziği
0: Eyvallah.
1: çalmayı da
0: Çok
1: dinlemeyi de.
0: güzel oldu Hüsnü abicim. Çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz.
1: teşekkür ederim.
0: Yine bir eserimiz var. Bu da çok sevilen, çok popüler bir eser. Sanıyorum ilk kaydı yine Semavisler'de olacak. Bu eseri de geçelim mi?
1: Geçelim.
0: Neşet Ertaş
1: Rahmetli
0: rahmetli'nin
1: olsun.
0: çok güzel bir eseri. Bu da sürpriz olsun.
1: Az önce anacaktım. Göksel Hoca'nın
0: Evet.
1: eserinde, garip eserinde üstada ithaf ettiğini, onun için
0: Evet, evet,
1: yaptığını
0: evet.
1: garip diye. Bugün ikinci defa analım onu. Çalalım.
0: Buyurunuz.
1: Hadi.

0: Evet. Allah Allah demeyi böyle haykırmak istedim bir an. Hüsnü abi çok güzel oldu. Gönlüne sağlık.
1: Bu tür şeyler ayrıca hoşuma gidiyor.
0: Evet.
1: Çünkü aslında mesela zurna enstrümanını çok severim ben.
0: Eyvallah.
1: Farklı bir şey vardır. Şimdi aslında bizim gürültülü bir enstrüman olduğu için biraz sesi de mit
0: Evet.
1: olduğu için rahatsızlık verdiği daha çok konuşulur. Ama anlayana o zurna nasıl gelir biliyor. Beni
0: Ya.
1: hayatta ağlatan birkaç enstrümandan bir tanesidir zurna.
0: Eyvallah, eyvallah.
1: Severim zurnayı. O
0: Kesin
1: yüzden böyle o tarzda
0: çok.
1: çalmayı üstatlarımdan çok düğünlerde, özel eğlencelerde
0: Evet.
1: dinledim böyle eski üstatlardan zurnayı. O yüzden severim bu tavrı tarzı çalmayı.
0: Hüsnü abicim, ayaklarına sağlık. Ne kadar teşekkür etsek az bütün ekibim adına.
1: Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık beyler. Size de bütün ekibe sağ
0: Çok
1: olun.
0: teşekkür ederiz. Kıymetli dostlar, bu programın da sonuna geldik. Bugün çok kıymetli Hüsnü Şenlendirici abim vardı. Abi çok teşekkür ederim. Ayaklarına
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür ederim
0: Çok
1: Furkan'ım.
0: sağ
1: Sağ olun.
0: olasın. Şu yaşadığımız 3 günlük hayatta ben diye ölürken hadi gelin biz diyerek dirilelim. Zira şairin dediği gibi malı mülke mağrur olma deme var mı ben gibi. Bir muhalif rüzgar eser savurur harman gibi. İşte o muhalif rüzgar esmeden, savrulup sürülmeden ve de o kara toprağın altına girmeden gelin biz diyelim. Gelin hak diyelim, gelin hu diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hu.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Akan Altun geliyor.
1: Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun?
2: Ben slow şarkıları daha çok seviyorum ki sizin yanınızda esamemiz okunmaz.
0: Estağfurullah.
2: Estağfurullah.

0: Tabii öncelikle Kani Karaca ismi benim için birinci şeydi baba. Baba olunun yanında bize öncelikle insan olmayı, merhametli olmayı, vicdan sahibi olmayı ve karşımızdaki insanları dinleyip ondan sonra hareket etmemiz gerektiğini öğretmeye çalışmıştır.
1: Cami muskisi ile ilgili dini ya da ladini muski fark etmez. Hangisinde zirve kimdir diye sorulsa belki o sorunun şaşmaz cevabı Kani Karaca'dır. Hatta denilmiş ki kendisi için dünyada Türk muskisini en iyi bilen adam denilmiş.
2: Türk muskisinde zirvelerde dolaşan, üzerinde başkası olmayan bir insan. Bu işin zirvesindeki efendim şahıs.
3: Mevlid'de Kani Karaca yine ses kayıt tarihinin diyebiliriz ki en önde gelen simasıdır.
4: Kurra hafız ve musikide de yani Kani Karaca hakikaten çok çok donanımlı. Yani onu anlatmak için öyle bir gün bir ay falan yetmez yani.
1: Musikide hangi formdan bahsederseniz zirve, Mevlid'de zirve, Kur'an'da zirve. Böyle bir şahsiyet.

0: 1930 yılında Adana'da bir köy de doğuyor. 6 aylıkken bir koca karı ilacıyla, gözündeki çapaklanmayı yok etmek amacıyla bir koca karı ilacıyla gözüne sürülen tuz ruhundan da parçalar olan bir kesitten annesinin de sohbete dalması sonucunda uzun bir süre gözünde kalan o ilaç nedeniyle de gözdeki bütün her şeyi erimiş, kaybetmiş oluyor. Yani 6 ay boyunca görüyor, 6 aydan sonra artık bütün dünya onun için karanlık.
1: 4-5 yaşlarında bir çocukken böyle tenekeyi alırmış, işte davul gibi yaparmış, ağzıyla zurna yaparmış filan, böyle müzisyenlere eşlik edermiş. Böyle müzikle ilgili bir yeteneği olduğu çok aşikarmış. Bu çocuk ne olur? O şartlarda düşünüyorlar. Adana'nın Adalı köyündeyiz. Ya bu çocuğu hafız yapmak lazım diye yönlendiriyorlar. Allah'tan da öyle oluyor.
0: Gözlerini kaybettikten sonra öz annesi tabii artık oğlu görmeyeceği için adeta ondan kurtulmak için bir takım çareler öz annesi tarafından arıyor. Nihayetinde onu gömmeye kalkıyorlar. Bildiğiniz bayağı gömmeye kalkıyor. Teyzesi, üvey annesi gibi gözüken o teyzesi tarafından alınıyor. Annesinden uzaklaştırılıyor. Onun tarafından yetiştiriliyor. Ve o zamanlar o köyde bulunan bir hoca, Osman Efendi, Topkapı Sarayı'nda çalışmış bir zat. Onun elinde yetiştiriyorlar. O kadar uygun bir insanın eline düşüyor ki, hatta daha sonraları Saadettin Kaynak, senin hocan kimse, onu bir türbe yaptırmak gerekirmiş diyor.

0: İstanbul'a gelişiyle birlikte Üsküdarlı Ali Efendi, Yeraltı Camii'nin efsane imamı. Belki 50 yıldan fazla, belli ki o zamanlarda yaş sınırı yokmuş. 50 yıldan fazla belki Yeraltı Camii'nde imamlık yapmış. Reisül Kurra Ali Efendi, ilk hocası, kıraat hocası Ali Efendi.
1: İstanbul tavrı, evvel onu söyleyelim, Kur'an okurken bir üslup meselesi. Bir Arap stili var, Balkanların stili var kendine göre. Bir de İstanbul usulü, üslubu var. Arap stiline biraz daha yakın ama müstakil bir stil. Onun tek son şeysi, temsilcisi Üsküdar'ı Ali Efendi'ydi. Benim Yüksek İslam Enstitüsü'nden hocamdır. Çok büyük üstattır o da. Bilhassa makamları değiştirmede, efendim, seyir deriz biz onlara, makam seyirinde hissettirmeden bakmışsın başka makama geçmiş.
2: Üsküdarlı Ali Efendi gibi en önemli üstadların dizilerinin dibinde çok iyi bir Kur'an hafızı, bir kari. Daha sonra da Kur'an-ı Kerim'in 10 farklı okuyuşunu mükemmelen icra eden kurra hafızlar safına katılmıştır. Bismillah.

0: çok zor bir eser, bir musiki eserini bile birkaç kere dinlesin hazmediyordu, onu ezberliyordu. Ve Beyazıt Camii'de mukabele okurken bazen kendisinden Arap tavrı okuyuş istenirdi. Ki Türk tavrı okuyordu normalde kendisi ve İstanbul tavrı okuyordu. Ama Beyazıt Camii'de mukabele okurken bazen özel istekle Arap tavrı okuması istenirdi ondan. Ama Kani Hoca, o Türk tavrı okuyan Kani Hoca gider, yerine bir Mustafa İsmail gelirdi. Allah şahit. Mustafa İsmail'den ayırt edemezsin okuyucunu. Yani günümüzde birçok Arap taklidi okuyucusu kardeşlerimiz var. Birçoğunun yaptığı taklidin taklidi bile değil.
1: Günümüz hafızlık dünyasında Kani Karaca

Hoca'nın Kur'an okuyuşu hani çok bilinmez ve çok ön planda görülmez. Onun sebebi de zannediyorum Kani Hoca'nın Kur'an okuyuşundaki ciddi bir kırılma vardır. Bilhassa 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda plaklara, kasetlere, meclislerde okuduğu zaman bantlara kaydedilen fevkalade güzel, az makam geçkili, daha fazla anlamına odaklanan, yani okuduğu ayetin anlamına odaklanan, onların anlamını göstermeye çalışan bir şekilde okumuştur. Zaten Üsküdarlı Ali Efendi hocasının çok mühim bir öğüdü vardır ona. Oğlum, sen fevkalade bir musiki kabiliyetine sahipsin. Makam budalası olma. Seni isteyen makam, sen okumaya başladığın zaman çıkar karşına, gelinlik kız gibi oynamaya başlar. Sen oradan o makamı seçip alabilirsin. Ama sen sakın şu makamı yapacağım, bu makamı yapacağım, şuna geçeceğim diye kendi başına bir müdahalede bulunma. Yani o ilhamı engelleme diye. Hocasının bu öğüdünü tuttuğu kayıtlar gerçekten olağanüstüdür.

0: Kani Hoca bir deha seviyesinde bir musiki şinas. Yani onun beyni çok enteresan çalışıyor. Yani normal bir insanın hafızası gibi değil. Bunu sadece ama olmasıyla da ilişkilendirmemek lazım. Nitekim işte Hüseyin Top, çok yakın arkadaşı Hafız Hüseyin Top, işte Saadettin Heper hocama söyledim diyor, işte bizim ama Recep var, o mu diyor, yoksa diyor Kani mi daha musikide şeydir falan gibi soracak oldum diyor. Oğlum sen deli misin? Kani dededen bile filan diye üstündür demeye getiriyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. Ben bunun üzerine çok düşündüm. Saadettin Heper, dede gibi bir büyük üstad, bir büyük bestekar neden böyle bir şey söylemiş olabilir diye. Aklıma gelen şey şu. Kani Karaca'nın irticali, yani doğaçlama icradaki kudreti çok yüksek. Yani bir mevlit okuduğu zaman, bir kaside okuduğu zaman daha önce hiç olmamış bir musiki olayına tanıklık ediyorsunuz. O an oluyor ve bitiyor. Onun için yıllarca ben hep onun kayıtlarını, farklı kayıtlarını, mesela diyelim Mevlid'in Amine Hatun Bahri değil mi? Şimdi Kani Karaca'dan 50 tane varsa bu kayıt elinizde, bunların 50'si de birbirinden farklı. Bu çok önemli bir husus. Yani bir okuduğu musikiyi, musikili bir doğaçlama icrayı bir defa daha yapmayan bir kişi.
1: Şimdi onu Hüseyin Top tabii çok şakacı bir insandır da aynı zamanda bu topluca olan çalışmalardan en büyük eziyeti de o çekmiştir. Dolayısıyla artık isyan noktasına gelir. Ya dedi, bu Kani Karaca olayı nedir ya? Yani her seferinde ilk önce o bitiriyor. Yani niye? O da demiştir ki onu aramızda kalsın ama Dede Efendi'den de üstün demiştir. Yani bu kelimenin üstüne zaten söyleyecek bir laf bulamıyor insan.
2: Hocam zaten Hefer hocamdır. Ben de hocam Kani ile yetiştiren insandır. Efendim bir dedim hocam, benim Saadettin Heper hocam Eyüp Sultan'dı. Eyüp'te kemani Recep varmış. Keman çalarmış, çok ustaymış. Bir tel kırıldı. Diğer tellerle nasıl yapıyorsa çalar devam edermiş. Ben bunu hocaya söyledim. Hocam dedim, böyle böyle diyorlar dedim. O Recep mi dedim, ama Recep mi daha fazla, Kani mi dedim fazla. Sen ne diyorsun Hüseyin Efendi dedi. Kani dedi, dededen de fazla dedi.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

0: Bostancı Camii'ne Mevlid'e gittim. O da orada. Bir arkadaşımız vardı, Allah rahmet eylesin. Pek böyle muzurcaydı, böyle şaka şeyleri sever. Şimdi beni götürdü. Kendi karıcının yanına oturttu ve kafalarımızı tam diye böyle bir tokuşturdu, onun da benim de. Ondan sonra bak dedi, evvela böyle tanışın dedi filan. Sonra işte bana hafız mısın dedi. Vallahi işte öyle diyorlar dedim derken Kur'an okudum. Tabii gören arkadaşlar söyledi, hani çok güzel diye böyle imalı bir şekilde kendince. Yani pek beğenmiş sesimi. Ondan sonra zaman zaman böyle bir araya geldiğimiz olurdu. Kani Karaca'yla.
1: Bizim kuşaktan en çok kendisiyle teşrik-i mesai fırsatı doğan kişiyim ben. 8 yıl Beyazıt Camii'de birlikte mukabele okuduk. Bende çok tesiri vardır.
2: Kani Karaca benim eski bir arkadaşım. Çok beraberliğimiz olmuştur. Aynı mesleği icra ettiğimiz için ikimiz de hafız. Efendim, ben biraz daha ona ılımlı, daha bir müşfik davranırdım. O bakımdan fakiri çok severdi.
3: İlk Kani Karaca'dan dinlediğim eserler 3. Selim'in ve Küçük Mehmet Ağa'nın Şevk-i Tarap makamında takımıydı. Bunu bir plak şirketi, bir CD şirketi yayınlamıştı.
4: Bu akşamki klasik programında Kani Karaca, Şevki Tarap makamında 4 parça okuyacaktı muhterem dinleyiciler. Ağır Çember Beste, 3. Selim'in.
5: Ya.

0: Şimdi bir kere önce çocukken tabii görmediğinde yürüme şeyini taklit edermişiz biz de. Annem anlatırdı. Onun gibi yürümeye çalışırmışız. Şimdi başka kimseyi görmüyoruz. Evde bu baba var. O öyle gidiyor, biz de öyle gidiyoruz. Öyle oturuyor falan. Sonra zamanla tabii görmediğini anlayınca dışarıdaki gibi mesela dışarıda bir ama gördüğümüzde mesela kör derlerdi. Biz kör kelimesini sevmeyiz. Biz ama kelimesini hep kullandık, öyle büyüdük. Eski terbiyeyle.
1: 5-6 yaşlarıma gelince dediler ki bu da dediler senin gibi görmüyor. Kani Karaca. Ben de hani onun gibi olabilir miyim? En azından böyle şeyler kafamdan geçiyordu. Sonra bir zatla karşılaştım. Adam binbaşıydı. Dedi ki beni de dinledi camide. Hatta bu çocuğa niye Mevlüt okutmadılar da Kur'an okuttular diye de sitem de etti oradaki görevlilere, işte oradaki hafız efendilere. Sesimden çok etkilenmiş ve dedi ki Türkiye'de iki kişi tanıyorum. Birisi Hafız Hasan Akkuş, birisi Kani Karaca. İnşallah üçüncü de sen olacaksın dedi. Efendim, bunu anlattığı tarih 1960'lar falan. Ben 8 yaşındaydım o zaman yani.
2: Yaşadığı bir talihsizlik ve neticesinde ama oluyor. Belki o talihsizlik sonra bu millete talih olarak dönüyor. Belki Kani Karaca'nın gözleri görseydi böyle bir deha ortaya çıkmazdı.

0: Tabii babam dışarıya gittiğinde yanında devamlı annem var. Yani ister yurt içinde olsun, ister yurt dışında olsun. Biz o zaman tabii ben çok garip geliyordu bana. Nasıl bir insan buna katlanabiliyor? İkisinin de bir of çektiğini duymadım. Babam görmediğinden dolayı bir of çekmedi. Annem de ona yapmış olduğu hizmetten dolayı en ufak bir of çekmedi. Yüzlerini takip ediyoruz, mimiklerini takip ediyoruz. Hiçbir şey yok, yan etki yok. Bu beni oldukça etkilemiştir. Çünkü ben bu derece birbirine bağlı, bu derece birbirini gönül artık bu. Yani nasıl bir gönülse, nasıl bir yardımlaşmaysa, nasıl bir insanlıksa onu şu anda bir başka kimse de göreceğimi de zannetmiyorum.
1: Kani Karaca, Mevlid'in her bahrini olabilecek en üst düzeyde okur. Baştan sona o an yaratılmış çok üst düzey bir kompozisyon düşünün. Yani işte Saadettin Heper'e dededen bile üstündür dedirten şey tam olarak bu. Yıllar sonra onu anlayabildim ben. Dededen nasıl bir üstün olabilir ki? Dedenin ses kaydı yok. Dede 1846'da vefat etmiş bir bestekar. Ama elimizde muhteşem eserleri var tabii. Besteli, notaya girmiş eserleri. İşte Kani Karaca o bestelerin daha üstününü sadece bir an içinde yapıyor. Yani bu çok önemli bir nokta. Yani Kani Karaca'nın hala bugün ismini bu kadar dillendirmemizin sebebi, altında yatan gerekçe budur.
2: Müzisyenliğin, musiki bilmenin Mevlüt Hanlığa yüzde en azından 60-70 katkısı vardır. Çünkü belli makamlar icra edilir. Onları bilmeyen onları icra edemez. Ederse de kulaktan dolma bir şekilde öyle götür. Çoğu öyle götürmüştür ama. Kulaktan dolma. Ama bu işin pratiğini yapan, felsefesini yapan, bu işin efendim icrasıkarı Kani Karaca'dır. Onun üzerine yoktur.
3: İcra ettiğimiz birçok form, Kur'an tilavetinden tutun da Mevlid'ine, kasidesine varıncaya kadar besteli eser olmadığı müddetçe bütün bunlar irticali okuyuş dediğimiz, günümüzün ifadesi doğaçlama okuyuştur. Dolayısıyla patenti size ait, efendim, bestekarının siz olduğunuz bir icradır bu. Bir bestedir orada yapılan. Şimdi Kani Karaca'ya geldiğimiz zaman, Mevlid okuyuşundan tutun da Kur'an okuyuşuna varıncaya kadar, onun o icraları da nevi şahsına münhasır. Adeta bir okyanus içinde dolaşır gibiydi onunkisi. Biraz o fazla makam geçkileri, o kendisinde biriken o sonsuz, adeta sınırsız name zenginliğinin bir icrası, dışa vurumu gibiydi adeta.

0: Kani Karaca'nın neredeyse meşketmediği, icra etmediği klasik eser yoktur. Dolayısıyla bizim o kadim musikimizde ne var ne yok bilen bir insandı. Bir de öğrendiğini unutmama gibi bir özelliğe sahip olduğu için onun haznesi full doluydu adeta. Biz bazen bazı icralarımızda birazcık telaşa kapıldığımız anlar olur. Belki onu dinleyici pek fark edemez ama biz onu kendimiz hissederiz. Kani Hoca'da öyle bir şey yoktu. Okuyuş öyle bir okuyuştu yani. Kur'an icrasında, kaside icrasında, gazel icrasında, şarkı icrasında ne sayarsanız mevlidinde hepsinde bir başkaydı.
1: New York'ta sema yapıldı. Sema'da uzun bir Kur'an okudu Kani. Oranın önemli bir müzisyeni Kani'yi dinliyor. Ya diyor, bu adamın ağzında diyapozon mu var diyor. Dolaştı dolaştı gitti, aynı yerde bıraktı diyor. O da müzisyen.
2: Notayı ağzıyla ifade edebiliyor. Şimdi Necdet Çağlı kendisi anlatmıştı. Bir ayin sırasında işte Niyazi Sayın da var, ben de varım, hepimiz varız dedi. Baban da okuyor dedi. Sonra dedi ne olduysa dedi ilk 15 dakika sonra dedi hepimiz dağıldık dedi. Nota gitti dedi. Baba hala devam ediyor dedi. Biz en sonunda bütün keman sesi verdik bittik dedi. Öyle bakıyoruz dedi. Baban dedi fark etti durumu dedi. O sesin durduğu yere gelip notalarını söylemeye başladı dedi. O geriye dönüş yapıp notalarını okuyarak dedi bizi yola soktu dedi. Ben dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey rastlamadım dedi.
3: Kani Karaca, klasik musiki eserlerinin yani en azından 15. yüzyıla kadar dayanan bir repertuardan bahsediyoruz. Osmanlı Sarayı'nın merkezde olduğu ve seçkinler sınıfına ait daha sanat kıymeti yüksek eserler. Yani böyle harca alem şarkılar, türküler gibi değil. Daha sanatlı, makam ve usul bakımından çok daha çeşitli girift eserler. Bunların da en önde gelen 3 icracısı varsa onlardan biri Kani Karaca'dır.

Lebbek duası yani pek görülen bir şey değil. Hiç bestelendiğini bugüne kadar bilmiyoruz. Nitekim hacda böyle belli bir ritimle ama müziksiz olarak Lebbek Allahümme Lebbek böyle bir segah makamında böyle bir dizide okunur. Kani Hoca bunu Hicaz makamında okudu çok şükür.

0: Bunun dışında bir de orijinal, çok orijinal bir eser olarak Hadis-i Şerif bestesi. Yani bugüne kadar hadis bestelemesi diye bir şey en azından Türk musikisinde görmedik. Hani belki Kavvali'de falan Pakistan'da olabilir. Orada ilginç şeyler var. Hikmetin başı Allah korkusudur anlamında.
1: Re'sül hikmeti mekâfetullah. Hikmetin başı Allah korkusudur. Hadis bu. İşte bunu şimdi bestelemiş Rast makamında. Ama değişik bir üslup, stil. Nasıl? Koma, yani yarım ses perde yükselte yükselte çıkıyor. Aynı melodiyi yarım perde, yarım perde aşağı indiriyor.

0: Doğduğumdan itibaren onun yanından hiç ayrılmadım. Devamlı beraberdim. Eşim, Allah razı olsun, hiç kimsenin yapamayacağı gibi ona bakmıştır. En son hallerinde artık son bir yıl kala en ağır döneminde Avustralya seyahati olmuştur. Ondan sonra da zaten hastaneye yatırdık. Son zamanlarında son bir ay kala hastanede kaldı.
1: Beni sorup durmuş işte, ben gittim kaç defa, oku bana dedi, okudum efendim. Hatta ben gidemediğim zaman hanımı demiş ki, hanımı söyledi bana, o da rahmetli oldu. Hüseyin Efendi'yi biz rica ettik, geldi, okudu gitti. Böyle onu teselli etmek babında.
0: Bir akşam vakti, cuma vakti, sabaha karşı vefat haberini eşim yanındaydı. Haber verdiğinde ben de Fatih'teki o evimizden çıkıp Vakıf Kureba'ya gittik. Oradan cenazesini kaldırdık.
2: Tabii bu vefat haberi aslında beklenen bir şeydi. Belki hastalanmıştı çünkü aynı şekilde birçok emsali gibi aynı kaderi paylaşmıştı. Maalesef kansere yakalanmıştı Kani Karaca Üstadımız. Bir yıldız değil bir güneş kaydı. Adeta bir güneş kaydı. Tabii çok tatlı hatıralar bırakıp gitti. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Çok üzüldük tabii efendim. Gittik hemen efendim, Fatih

Camii'ne. Saadettin Evginer diye bir dua ham vardı. Ondan konuştuk. Namazı ben, sen kıldır, duayı ben yapayım dedi. Tamam, yaptım ben de. Namazı fakir kıldırdım. Büyük bir musikinin efendim kalesi düşmüştür. No.

İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

Mucize Nameler bugün TRT Müzik'te. İstanbul Tilavet geleneğinin son temsilcisi Hafız ve Mevlid Han Kani Karaca 1930'da Adana'da doğdu. Henüz 2-3 aylıkken bir kaza sonucu görme yeteneğini kaybetti. İlkokuldayken köyün imamı Saatçi Ali Efendi ile hıfza başlayan Kani Karaca, üslup ve tavır yönünden etkilendiği Hafız Ali Üsküdarlı, Hafız Saadettin Kaynak, Halil Nuri Poyraz ve Saadettin Heper'le dini ve musiki çalışmalarını sürdürdü. 9 yaşında hıfzını tamamlayan Kani Karaca, mevlit okumayı kendi kendine geliştirerek çevre illere davet edilmeye başlandı. İlerleyen yıllarda İstanbul Radyosu'nda en nadide eserleri seslendirdi. 29 Mayıs 2004'te aramızdan ayrılan Kani Karaca, Kur'an, mevlit, gazel, kaside, semai gibi formların en mahir icracısı olarak hafızalar.

0: Yıldıray Çınar 1940'ta Samsun'da doğar. Babası Bekir Çınar halk şiiri formunda türküler yazmakta ve oğlunun da müzikle ilgilenmesini istemektedir. Bu arzu kısa sürede gerçek olur. Bağlama çalmaya daha ilkokul yıllarında okul marangozhanesinde saz yaparak başlayan Yıldıray Çınar, müsamerelerde konserler vermeye başlar. Sonrasında çaldığı sazları da kendi imal eden Çınar, "Eğer türkücü olmasaydım muhakkak saz yapım ustası olurdum" diyecek kadar benimser bu işi. Gelin şimdi 1980'e gidelim ve Halit Kıvanç'ın sunduğu Zaman Zaman İçinde programına konuk olan sanatçımızın halk müziğine başladığı ilk yıllara dönelim.
1: Değerli seyirciler, bir başka konuğumuz tanıyorsunuz, Yıldıray Çınar. Tanıyorsunuz dedim de hangi yönünden söze başlayacağımı biraz ben de şaşırdım. Radyodan mı, Türk halk müziğinden mi, sinemadan mı? Türk halk müziğinden diyelim ve çok gerilere dönelim. Ne kadar geriye?
2: 9 yaşında. Bağlama çalarak başladım halk müziğine.
1: İlk çaldığınız ya da ilk söylediğiniz parça hatırınızda mı?
2: Gayet tabii aklımda. Hemen hemen bütün bağlama çalmayı öğrenmek isteyenlerin
1: evet,
2: çaldığı ve okuduğu bir parçaydı. Gelin Ayşem suya gider, ellerini çırpa çırpa adlı türküydü zannediyorum.
1: Sonra araya yıllar eklendi evet. Ve radyo.
2: Evet, ilk radyoya, Ankara Radyosu'na ayak basışım 1959 senesi oluyor.

Radyonun en çok istenen ve Türkiye'nin en beğenilen seslerinden biri olarak kısa sürede tanınan Yıldıray Çınar, okuduğu derleme türkülerle Türk Halk Müziği'ni otantik kalıplarıyla dinleyicilerine sunar. Türk Halk Müziği dinleyici istekleri, Türküler Geçidi, Beraber ve Solo Türküler, Günaydın adlı dönemin meşhur radyo programlarının bilinen ve aranan sanatçılarından biridir artık.

Yıldıray Çınar, Mavilim Mavişelim, Kanadım Değdi Sevdaya, Evlerinin Önü Bir Büyük Orman, Süver Leyla'm Yanıyorum gibi birçok türkü derler. En bilinen ve en sevilen yorumlarından biri de Samsun'un milli türküsü olarak addedilen Çarşambayı Sel Aldı olur. 29 Mayıs 2007'de aramızdan ayrılan Yıldıray Çınar, sanat hayatındaki başarısı kadar kişiliğiyle de halkın takdirini toplayarak Türk halk müziği tarihine adını altın harflerle yazdırır.

Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.

0: akan altın geliyor.
1: Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun?
2: Ben slow şarkıları daha çok seviyorum ki sizin yanınızda esamemiz okunmaz.
0: Estağfurullah. Estağfurullah.

en içli şarkıların, en kıvrak türkülerin eşsiz sesidir klarnet. Onun sesini duyduğunuzda asla kayıtsız kalamazsınız çünkü o güçlü sesiyle hep ben buradayım der. Nefesli Çalgılar ailesinin bir üyesi olan klarnet, Tahta Üflemeliler grubundandır. Ağızlık yani bek, baril, üst gövde, alt gövde ve kalak, pavyon adı verilen parçalardan oluşur. Klarnetin en önemli parçalarından biri de kamıştır. Sesin düzgünlüğü, tonu, gürlüğü ve entonasyonu kullanılan kamışın kalitesine bağlıdır. Çok geniş bir ses aralığına sahip olan klarnetin ses aralıkları ve boyutlarına göre çok farklı türleri vardır. Si bemol klarnet, sol klarnet, mi bemol klarnet, la klarnet, alto klarnet ve bas klarnet en yaygın kullanılanlarıdır. Bu klarnetlerin do notası, piyanoda hangi notanın sesine denk geliyorsa ona göre adlandırılırlar. Türk müziğinde çoğunlukla sol klarnet kullanılır. Çünkü sol klarnetin ses aralığı, Türk müziğinde komo olarak adlandırılan sesleri de çıkarmaya olanak sağlar. Türk müziğinin en sevilen çalgılarından biri olsa da, klarnet aslında bir batı sazıdır. İlk defa Almanya'da 1655-1707 yılları arasında yaşamış olan Johann Christoph Denner tarafından icat edildi. Denner, orta çağlarda ortaya çıktığı düşünülen şalimo adında bir enstrümanı geliştirerek 8 perdeli ilk klarneti yaptı. Daha sonra Ivan Müller, perde sayısını 13'e çıkarıp sesler arasında eşitsizlik ve entonasyon sorunlarını giderdi. Klarnete son şeklini verenlerse, flütün ses aralığının gelişmesini sağlayan Boehm sistemini klarnete uygulayan Hyacinthe Eleanor Clouzet ve Auguste Buffet'ydi. İcat edildiği günden itibaren Batı'da hemen hemen tüm orkestra ve bandolarda yerini alan klarnet, Mozart'ın ona özel yazdığı eserler ve konçertolarla oda müziğinde de solo çalgı olarak da yaygınlaştı.

Metin ya da ülkemizdeki adıyla Gırnata'nın Osmanlı İmparatorluğu'na gelişi de çok sürmedi. 1820'li yıllarda Anadolu'da Alman klarnetleri halk arasında kullanılıyordu. Ancak onu Türk makam müziğinde ilk defa icra eden İbrahim Efendi'ydi. Mehmet Ali Bey, Mehmet Zati Arca, Veli Kanık, Hüseyin İhsan Künçer ise günümüz klarnet eğitiminin temellerini attılar. Şükrü Tunar, Selim Sesler, Mustafa Kandıralı gibi usta virtüözler sayesinde Türk klarneti tüm dünyaya sesini duyurdu. Günümüzde ise Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı, Bülent Altınbaş, Alain Damyan, Sara Elbaz, Gloria Friedman gibi müzisyenler klarnetin o büyülü sesini dünyanın her köşesine duyurmaya devam ediyor.

da bir düşünce oldu. Dedi ki çok eğlenceliyiz. Çok güzel çalıyoruz, milleti eğlendiriyoruz. Dedik ki bu sayfamızı biz dedik Grup Şamata diye koyalım diye karar verdik. Grup, o zaman da dedik Grup Şamata olsun diye.

0: Mahallede kavga oluyor. Birdenbire böyle herkes birbirine giriyor. Yemin ediyorum size. 10 dakika sonra bir... Yani bir evden müzik sesi geliyor. Ya kavga etmemişler gibi.
1: Hiçbir şey
0: olmamış. Herkes oynuyor, eğleniyor. Yani bu bizi çok mutlu ediyor yani açıkçası.

Müzik bizim için bir eğlence, bir neşe. Yani anlatılmayacak bir duygu. Yani müzisyen arkadaşlarımız, yani birbirimizin derdinden anlarız. Ama dışarıdaki insan bu derdi anlamaz. Yani müzik harbiden çalan insanlar duygusal olur. Yani insanlara karşı çok kibar ve nazik olur. Üzmeyecek şekilde. Yani müzik böyle bir şey yani, anlatamam. Doğru mudur Vedat Bey? Şimdi yemin ederim.

0: bizim mahalleden çıkınca bütün eğlenceler başlıyor, yemin ederim.
1: Mahalleden arkadaşlar.
2: Çünkü şamatayız abi. Evet. Evet. Oldu mu? Zaten şamatalı yolu. Hadi bakalım.
3: Valla şoför bey, çalarsak bir şey vermeyiz.
1: Tamam, o zaman bizi de kalmıyoruz.
3: Tamam, tamam. Teşekkürler. Teşekkürler.

Babam öğretti bana mesleği. Normalde bizim sülalede var müzik çalmak. Amcam da, dayım da, hani bütün akrabalarda müzik var.

0: Kadıköy, Kadıköy'den Eminönü, Karaköy, Taksi, her yer bizim.
1: Yani yanlış anlaşılmasın, her yer bizim derken yani müzik olan her yerde biz varız.

0: İstanbul'un her yerinde bir müzisyen vardır. Yani çok güzel bir duygu. Her sokağa gittiğinde böyle müzisyen, sevgililer oturuyor, duygusal. Üzünlü insanlar da oluyor, üzülüyor. Bazen neşeli oluyor. Yani bize teşekkür edenler de var. Hani sizin sayenizde kafamı dağıttım, çok teşekkür ederim diyenler de var. Yani biz bunlardan gurur duyuyoruz,
1: şeref duyuyoruz, emin ediyorum size. İstanbul'da her sokağa bir müzisyen çıkıyor ve onlardan birisi de biziz.

0: abi ya. Etrafımıza şöyle baktığımız zaman biz mi topladık diyorum bu kalabalığı. Yani kendi kendime bazen şaşırıyorum. Biz mi yapıyoruz?
1: İnsanları mutlu gördüğümüzde biz de gerçekten neşeleniyoruz yani. İnsanların zaten müziğe ihtiyacı var.

Ben evde kıraatimi tek çalışıyorum. Küçüktüm o zamanlar. Yani bu da eniştemiz olur. Ama abim gibidir yani. Bir de kardeşim gel, ben seni sokağa çıkartayım. Ve tanıştık.

Sonra değerli Edison abimi tanırım. Değerli İsmail abimi tanırım.

Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok değerli genç bir virtüözü ağırlıyorum. Abdüllatif Jalki.

Kuriozite bu akşam TRT Müzik'te. Çarşambayı Sel Aldı türküsüyle tanınan Yıldıray Çınar, 1940'ta Samsun'da doğdu. 1962'de TRT Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanan sanatçı, yaptığı radyo programları sayesinde yurt çapında tanınmaya başladı. Yıldıray Çınar'ın en çok bilinen türküleri Sarmaşık Bülbülleri, Aman Dünya Ne Dar İmiş ve Şenola Düğündür. 29 Mayıs 2007'de aramızdan ayrılan Yıldıray Çınar, Çarşambayı Sel Aldı türküsüyle adını duyurdu.

Size de olur mu bilmem. Bazen en oynak türküde, bazen de bir kanun, ut, klarnet taksiminde efkar basar birden. Hepsinin ortak bir noktası vardır. O içimizi titreten, bazen coşturan, bazen söyleten, hatta bazen susturan makamlardır bizi bu hallere sokan. Bunu hissedenlerin bir ortak noktası daha vardır. Bu vatanın kültürel bereketinden nasibini almıştır hepsi. Makamlar. Örneğin hüzzam makamında dalar giderim hep. İçimi alıp götürür bilinmez bir yere. Bir de Hicaz'da böyle olurum. Aşıklar makamı Uşak'ta bir efkar basar beni. Ve ayrılık kokusu gelir burnuma nedensiz. Tarif edemem. Nihavend'de bir nefes alır ve yüzümdeki hüzünlü gülümsemenin nedenini ararım bazen aynanın karşısında. Rast'ta tarif edemediğim bir coşku patlaması olur kanımda.

Hele yanımda bir de dostum varsa gereksiz bir kabadayılık yapar dilim, bedenim, kalemim. Acem aşıran. Acem aşıran ruhumu ehlileştirmiştir hep. Buse'likte naifliğin kitabını okumuş gibi hissederim. Kürdileyici askerde sebepsiz bir hüzün çöker içime. Bunlar benim hissettiklerim elbette. Açıklayamazsınız. Nedeni, niçini yoktur. Ve belki de en mutlu anınızda kuşatır sizi bir efkar. Ya da en mutsuz anınızda içinizdeki kederi söküp atar bir dost eşliğinde. Size de olur mu bilmem. Olur elbette. Eğer gözünüzü bu coğrafyada açtıysanız hayata, kulağınıza bir ezan sesi çalınmışsa Rast'tan, Hicaz'dan, Sabah'dan, size de olur elbet. Mustafa Kemal'in hayatta musiki lazım değildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki hayatın neşesi, ruhu, süruru ve her şeyidir. Sözlerinde olduğu gibi. Aslında hayatın bir musiki, musikin de bir hayat olduğunu anlayabilirsiniz. Mucizenameleri hoş geldiniz.

0: Teşekkürler arkadaşlar, ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Efendim herkese iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar.
0: Çok çok çok çok sevdiğim arkadaşım Kubat'la bu geceyi sizlerle birlikte paylaşacağız. Programımıza Tamburi Cemil Bey'in güzel bir eseri.

0: ile başladık. Güzel bir Bayat Peşrevi ile başladık. Evet, Bayati Peşrevi ile başladık. Çalıştım dersimi arkadaşlar, rica edeceğim. Sufle almaya ihtiyacım yok. Çalıştım, çalıştım. Bayati Peşrevi ile açtık. Benzemez kimse sana dedik. Evet Kubat'cığım, sana da kimse benzemiyor.
1: Sana hiç kimse benzemiyor.
0: Ah canım benim. Birbirimizi ağırlayacağız bu akşam.
1: Mucize nameler diyorlar ya.
0: Evet.
1: Namenin mucizesi sensin.
0: Buyurun.
1: Bu gece sensin.
0: Buyurun, çok
1: gurur
0: çalıştım.
1: Gurur duyuyorum seninle
0: çok
1: olmaktan
0: çalıştım
1: bu gece.
0: Ben de öyle. Teşekkür ederim. Farklı yapıda bir program. Aslında Kubat'ın da tarzı olmayan şarkılar söyleyecek bu akşam Kubat'ta.
1: Çok heyecanlıyız.
0: Evet, heyecanlıyız. Benim hiçbiri tarzım değil zaten. Ben tamamen ayrı bir kulvardan.
1: Hepsi senin tarzın.
0: Evet. Böyle bir değişik ve tatlı bir ikili oluruz diye düşündük bu akşam sizler için.
1: Tatlıyız ama değil
0: evet,
1: mi?
0: Çok tatlıyız. Anlayın. Aman tadımızdan yenmez. Mucize nameler bu akşam. Sizlerle ve bizlerle sürecek. Ne dedik? Kadehinde zehir olsa dedik ikinci eserimizde.
1: Evet. Şimdi sırada.
0: Şimdi sırada ne var bakalım?
1: Keklik var.
0: Keklik var.
1: Keklik var.
0: Kubat'ın çok güzel söylediği, benim de belki ara ara eşlik edeceğim şarkı.
1: Lütfen,
0: evet, Maestro Keklik diyoruz efendim. Üstadlar. Buyurun.

0: teşekkür ediyoruz arkadaşlar.
1: Ellerinize sağlık.
0: Sevdiniz mi Karali? Ha?
1: Oluyor mu Demetciğim? Oluyor mu? Başarıyor muyuz?
0: Çok başarıyorsun canım. Tebrik ediyorum. Biz kendi kendimizi bu gece başaracağız. İnşallah ekran karşısında sevgili seyircilerimiz de başarımıza ortak olacaklar.
1: İnşallah.
0: Evet.

0: ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Kupat Beyciğim, az evvel Hicaz'da bir hata yapmış olabilirim. O kadar suçlu insan edebilirim. Gerçekten onu Hicaz sanırdım ki meğer Kürdiymiş, öğrendim. Evet evet, hemen onu hissettim onu ben. Ama artık bence Nihavent'e geçmenin zamanı.
2: Geldi değil mi?
1: Evet. Bir Nihavent, hafiften şöyle bir Nihavent başlayalım. Bilmiyorum, siz biliyor musunuz, bir Arap saz semai vardır Nihavent. Ben biliyorum,
2: demek
1: sizi bilmiyorum.
2: Bilmediğin yok maşallah.
1: Sizi bilmiyorum. Bir Arap saz semai alalım Nihavent. Arkasından eserimize geçeceğiz efendim.

0: Sağ olun arkadaşlar, harikasınız. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Hemen neye bağlıyoruz?
1: Uyu demeye geldim.
0: Yan oturmuş yele karşı.
1: Yele karşı uyusun. Hadi. Peki. Hadi uyusun, buyurun.

Size de olur mu bilmem. Bazen en oynak türküde, bazen de bir kanun, ut, klarnet taksiminde efkar basar birden. Hepsinin ortak bir noktası vardır. O içimizi titreten, bazen coşturan, bazen söyleten, hatta bazen susturan makamlardır bizi bu hallere sokan. Bunu hissedenlerin bir ortak noktası daha vardır. Bu vatanın kültürel bereketinden nasibini almıştır hepsi. Makamlar. Örneğin Hüzzam makamında dalar giderim hep. İçimi alıp götürür bilinmez bir yere. Bir de Hicaz'da böyle olurum. Aşıklar makamı Uşak'ta bir efkar basar beni. Ve ayrılık kokusu gelir burnuma nedensiz. Tarif edemem. Nihavend'de bir nefes alır ve yüzümdeki hüzünlü gülümsemenin nedenini ararım bazen aynanın karşısında. Rast'ta tarif edemediğim bir coşku patlaması olur kanımda, vücudumda. Hele yanımda bir de dostum varsa gereksiz bir kabadayılık yapar dilim, bedenim, kalemim. Acem Aşıran. Acem Aşıran ruhumu ehlileştirmiştir hep. Buselik'te naifliğin kitabını okumuş gibi hissederim. Kürdili Hicazkar'da sebepsiz bir hüzün çöker içime. Bunlar benim hissettiklerim elbette. Açıklayamazsınız. Nedeni, niçini yoktur. Ve belki de en mutlu anınızda kuşatır sizi bir efkar. Ya da en mutsuz anınızda içinizdeki kederi söküp atar bir dost eşliğinde. Size de olur mu bilmem. Olur elbette. Eğer gözünüzü bu coğrafyada açtıysanız hayata, kulağınıza bir ezan sesi çalınmışsa Rast'tan, Hicaz'dan, Sabah'dan, size de olur elbet. Mustafa Kemal'in hayatta musiki lazım değildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki hayatın neşesi, ruhu, süruru ve her şeyidir. Sözlerinde olduğu gibi. Aslında hayatın bir musiki, musikin de bir hayat olduğunu anlayabilirsiniz. Makamlar. Makamlar üzüntünün de, mutluluktan gelen hüznün de, aşkın da, ayrılığın da, geleneklerin de, özlemin de, hasretin de, sevincin de, mutluluğun da, kısaca hayatın tam karşılığıdır bence. İşte bu makamları içimize kazıyan bestekarların ve güftekarların hiç eskimeyen şarkıları var dilimizde. Hatta müptelası olmayanlar bile bir şarkının ucundan kıyısından bilir sözünü müziğini mutlaka. İşte o şarkılardan bazılarını mucizenamelerde toplamak ve aslında mesleki hayatlarında bu sanatı icra etmeyenlerin gönlünden, dilinden, penceresinden sunmak istedik.

0: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Ben bir nefesim, sen de sesimsin. Belli belirsiz buruk içimsin.
2: Gece grubu olarak hoş geldin demek istiyorum Can Baydar. Hoş geldin Can, hoş nasılsın? Oldum.
3: Klasik bir Ankaralı lise grubunun hikayesi bizimki aslında.
2: Kafa sallıyor muydun?
3: Evet.
2: Bir ara hepimizin kafaları öyleydi.
3: Ya bizim sevdiğimiz şarkıda dans ederiz ya etmeyiz. Biz o kadar net bir grubuz. Benimsin.

0: göklerine isim var. Öldüm kollarında.
1: Melike ile müziğin ritmi yarın TRT Müzik'te. TRT Müzik ekranlarının sevilen programı Aslı Olan Şarkıların sunucusu, şarkıcı Aslı Hünel, müzik sayfası ekibiyle bir araya geldi.
2: Aslı Olan Şarkılar yaptık Aslı Hünel ile ve başladık.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 5 sanatçı binlerce Mersinli dinleyiciyle buluştu.

0: Elif Buse Doğan bağlama çalmayı kimden öğrendiğini Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: Kültürünü yaşatmayı çok seviyor her anlamda. Müziğinden yemeğine ve bizlere de aktardılar bunu. Ailemde herkes çok yetenekli, herkesten bir şey öğrendim ama ilk öğrendiğim...
0: Emre Altuğ, Efsane 2 albümünü ne zaman yayınlayacağını açıkladı.
2: Biz bu biraz daha tadına varılsın. Önümüz yaz, içinde güzel yazlık şarkılar var. Onlar da sevilsin, iyice dinlensin. Herkes onu bir hazmetsin, içselleştirsin. İkincisini çıkartalım işte.
0: Müzik Sayfası Pazar TRT Müzik'te.
3: Dembeç geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icraydı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm. Bilmeyen bir insan için bir dengbej ne olduğunu anlatır mısınız?
4: Bir insanın bizim yörede acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok değerli genç bir virtüözü ağırlıyorum. Abdüllatif Jalki.

0: Akan altın geliyor.
1: Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun?
2: Ben slow şarkıları daha çok seviyorum ki sizin yanınızda esamemiz okunmaz.
0: Estağfurullah. Estağfurullah.

0: Eskimeyen şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.
1: İstanbul tilavet geleneğinin son temsilcisi Hafız ve Mevlid Han Kani Karaca 1930'da Adana'da doğdu. Henüz 2-3 aylıkken bir kaza sonucu görme yeteneğini kaybetti. İlkokuldayken köyün imamı Saatçi Ali Efendi ile hıfza başlayan Kani Karaca, üslup ve tavır yönünden etkilendiği Hafız Ali Üsküdarlı, Hafız Saadettin Kaynak, Halil Nuri Poyraz ve Saadettin Heper'le dini ve musiki çalışmalarını sürdürdü. 9 yaşında hıfzını tamamlayan Kani Karaca, mevlid okumayı kendi kendine geliştirerek çevre illere davet edilmeye başlandı. İlerleyen yıllarda İstanbul Radyosu'nda en nadide eserleri seslendirdi. 29 Mayıs 2004'te aramızdan ayrılan Kani Karaca, Kur'an, Mevlid, Gazel, Kaside, Semai gibi formların en mahir icracısı olarak hafızalara

Bazı şarkılar vardır, sadece bir dönemi değil bir hayatı anlatır. Bugün dünden bugüne uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Plaklardan kasetlere, Walkman'dan CD'lere, 45'liklerden 2000'lere. Ben Irmak Arıcı, müziğin sadece bir ses değil hafıza olduğuna inananlardanım. Irmak Arıcı ile dünden bugüne başlıyor.

kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.

0: bayanlar baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede, karşınızda Dicle Olcay.
2: Bu sene özellikle, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, aa ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
3: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
1: Dembeç geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icraydı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm. Bilmeyen bir insan için bir dembeç ne olduğunu anlatır mısınız?
2: Bir insanın bizim yörede acısını, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız.

İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: Akan altın geliyor.
1: Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun?
2: Ben slow şarkıları daha çok seviyorum ki sizin yanınızda esamemiz okunmaz.
0: Estağfurullah.
2: Estağfurullah.

0: bayanlar baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede, karşınızda Dicle Olcay.
2: Bu sene özellikle, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
3: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bu hafta çok değerli genç bir virtüözü ağırlıyorum. Abdüllatif Jalki.

0: yeteneğinden ve çalıştığından. Çaldığın eser zaten dünyada çalınması en zor eserlerden bir tanesi. Seni çok tebrik ediyorum.
1: Çok sağ olun.
0: Sevgili Deniz Akalın, seni tebrik ediyorum. Bu da çünkü piyano için Ravel'in çıkanı aynı zamanda.

0: değişiyor.
1: Hafta içi değişiyor. Mesela ne kadar hafta içi?
0: Mesela hafta içi mesela 4 saat belki, çünkü dersler oluyor işte, orkestra ya da oda müziğimiz falan uzuyor falan. O yüzden eve gidince belki biraz daha fazla çalışıyorum. 5 saat olabiliyor ama hafta sonları yani özel ders alıyorum, masterclass alıyorum İsviçre'den. O yüzden biraz daha fazla çalışmam gerekiyor. 7 saati buluyor.
1: Masterclass alıyorsun İsviçre'den. Gidip gelmiyorsun herhalde.
0: Yok, sadece online.
1: Online. Süper. Peki hedeflerin ne? Beklentin ne? Yani bir keman virtüözü olmak istiyorsun. Zaten bir virtüözsün şu an. Benim için. Yani çok daha iyi olacak. Yaşın zaten 16 yaşındasın değil mi?
0: Evet hocam.
1: Önünde çok güzel, parlak bir gelecek var. Bu net. Senin beklentilerin ne? Sadece keman virtüözü mü olmak istiyorsun ya da başka alanlarda bulunmak istiyor musun?
0: Aslında yani solist olarak çıkınca kendimi daha iyi hissediyorum. Daha mutlu oluyorum yani. Konserbmeister olmaktansa solist olmak bence bir tık daha ön planda oluyor.
1: Tabii.
0: Ya da keman virtüözlüğü değil de belki mesela masterclass verirsem. Mesela masterclass vermeyi mesela çok istiyorum. Masterclass vermek.
1: Eğitim kısmını da aslında seviyorsun o zaman. Eğitim vermeyi. Evet. Hiç ders veriyor musun peki böyle ufak ufak?
0: Yok, sadece eskiden bir ara veriyordum. O da birkaç ay sürdü, o gitti, öyle gitti yani.
1: Çok güzel. Mersin'den geldin buraya. Evet. Çok da mutlu olduk. Seni ağırlamak çok, çok güzel.
0: Ben de çok mutluyum.
1: Seni de ağırlamak çok güzel. Sen de Mersin'den geliyorsun. Hazır sizi bulmuşken bir eser daha dinleyelim isteriz.
0: Dur hocam. Çalırız.
1: Ne çalacaksın?
0: Sarı Saate Zabatiyado çalalım.
1: Hep virtüözlük eserler. Harika. Büyük bir heyecanla bekliyoruz.
0: Tamam.

0: zor bir eser. Yani Sarasate bu kadar kısa süre içerisinde bayağı müzisyenleri zorlamış her zamanki gibi. Sen Türk vatandaşı değilsin şu an. Aslen Suriyelisin.
1: Evet.
0: Aslında bu konuda aslında çok enteresan bir konu. Hani ben bu konuda bazı eleştiri yapan insanlara da buradan aslında konuşmak istiyorum. Çünkü ülkemizde bir aslında bu bir konu. Suriyeli vatandaş ya da işte ne bileyim başka vatandaşlarımız diyelim. Ülkemizde bazıları böyle bir ön yargıyla yaklaşıyorlar. Ama şimdi baktığımız zaman da sen çok değerlisin ve
1: Çok
0: çok
1: sağ olun hocam.
0: güzel bir yeteneğin var. Sen aynı zamanda bu bizim ülkemizde yaşıyorsun ve senin yarardan başka bir şeyin yok aslında. O yüzden umarım en yakın zamanda vatandaşını alırsın. Bu bizim
1: İnşallah hocam.
0: temennimizdir. Yani bizimle olmanı ben şahsen çok isterim.
1: Ben de çok isterim.
0: Hayatında sana her zaman çok başarı diliyorum. Ailede müzisyen var mı? Sen kaç yaşında keman çalmaya başladın?
1: Ben 6 yaşında başladım. Abim de ilk ben kemana başladığımda o ut çalıyordu. Biz Türk müziğiyle çalışmaya başlamıştık. Babam öğretiyordu.
0: Ha, sen o yüzden o Türk müziğini seviyorsun sen. Oradan geliyor sanırım.
1: Aynen. Bir de babam org çalıyordu. Menem de işte arada bir piyano çalıyordu. Sonra Menem bıraktı. Sonra biz bir hocayla konuşmuştuk. Babam çünkü bir yerden sonra artık şey yapamıyordu. Hoca da demişti ki siz, yani bana demişti. En azından sen bir klasik müziğe bak dedi. Çünkü belki daha iyi şeyler yapabilirsin demişti. Biz de konservatuara girelim dedik. Babam da en yakın olabilecek Mersin demişti. Çünkü Hatay'daydık. Hatay'da yaşıyorduk. Sonra Mersin'e geldik. Öyle başladı.
0: Çok ilginç. İlk klasik batı müziği eğitimini o zaman konservatuvardan aldın. Süper. Kiminle çalışıyorsun orada?
1: Şu
0: Keman
1: an
0: eğitimlerini.
1: Zülfiyar Göktaş hocayla
0: Buradan da
1: çalışıyorum.
0: çok selamlarımızı iletelim öğretmenine.
1: Sevgilerim.
0: Deniz, tekrardan hoş geldin. Sen
1: Hoş
0: neler
1: bulduk.
0: yapıyorsun bu aralar? Programın yoğun mu? Konser trafiğin nasıl?
2: Yani şu anda Bursa'da ben orkestra sanatçısı olarak yer alıyorum. Aynı zamanda Mersin'de de ikinci eğitimimi yürütmekteyim. O sebeple birazcık hepsine yetişmekte zorlandığımı söyleyebilirim. Birkaç ay önce CSO'nun Mavi Salonu'nda mesela bir arkadaşlarımla ortak bir Hindemith akşamı düzenlemiştik. En son verdiğim konser oydu.
0: Anladım. Solist olarak mı genellikle sahne alıyorsunuz, yani konser veriyorsun ya da eşlik olarak mı?
2: Yani solist olarak yer almayı da seviyorum ancak daha çok oda müziği ve eşlik ne denir ona sahnelerinde yer almayı tercih ediyorum. Daha çok seviyorum çünkü daha kendimi rahat ve güvende
0: Rahat ve güvende
2: hissedebildiğim
0: hissediyorsun.
2: ortamlar.
0: Çünkü solistler bunu hissedemiyor. Rahat ve güvende. Her
2: Kişiye
0: an
2: göre değişiyor tabii ki ama
0: kendi
2: ben oda
0: kendisinde.
2: müziğini daha ön planda
0: Evet,
2: tutuyorum.
0: ellerine sağlık. Çok
2: Sağ olun.
0: harika bir müzisyensin.
2: Sevebilirim. Sağ olun.
0: Çok çok tebrik ediyorum seni de. Senin konserlerin oluyor mu peki? Yani ülkemizde birçok konserler düzenleniyor. Özellikle genç

0: sanatçılarla, genç yıldızlarla, bu şu an popüler oldu bu isim. Genç yıldızlarla ilgili birçok konser düzenliyor. Seni de davet ediyorlar mı bu konserlere? Hayır.
1: Hayır. Ama yani hocamın Murat Hoca, Murat Göktaş diye bir hoca var. O da şef. Eskişehir'de bir konser yapacağız. O davet etti, o çağırdı.
0: Çok güzel. Aynen. Yani çünkü belli bazı isimler oluyor ülkemizde. Sadece o gençler üzerinden her şey dönüyor. Bunu fark ediyorum ben. Ben de elimden geldiği kadar, hani zaten destek alan değil de destek alamayan gençlere bir şeyler yapmayı kovalıyorum. Bunun gibi de birçok müzisyen arkadaşımız, sanatçı dostlarımı da aslında bu bir çağrı olarak da bir çağrıda bulunuyorum. Sen ve senin gibi genç yeteneklere olabildiği kadar konser, en büyük eğitim orası çünkü. Yani konser vererek bu tecrübe oluyor. O yüzden konserlerin çok olmasını diliyorum. Geldiğin için de çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Deniz, sana da çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Kapanışta beraber bir şey çalalım.
1: Ne çalalım?
0: Seninle enteresan bir şey çalalım o zaman. Şimdi klasik çaldık. Seninle bir çıgan müziği çalalım. Benim asıl sevdiğim stil aslında. Beraber bir çıgan müziği çalalım.
1: Olur.
0: Gregoraş Diniku'nun Horo Martişoroli. İster misin?
1: Olur hocam.
0: Buyurun.

Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

0: bayanlar baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay.
2: Bu sene özellikle yani geçtiğimiz sene daha doğrusu ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
3: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulacize.gov.tr.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: 30 Mayıs 5 Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
2: Lokum, safran bodu lokumu, tarihi lezzet. Lokum tadında nice bayramlar diler. İmren Lokum, Safran Bolu'da.

İmren lokum, safran bolu lokumu, tarihi lezzet, lokum tadında nice bayramlar diler. İmren lokum, safran boluda.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Hakan Altun geliyor.
1: Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun?
2: Ben slow şarkıları daha çok seviyorum ki sizin yanınızda esamemiz okunmaz.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İmren lokum, Safranbolu lokumu, tarihi lezzet. Lokum tadında nice bayramlar diler. İmren lokum, Safranbolu'da.

0: örtülü olması benim kafamı kurcalıyor. Bu giyinmek değil ki. Bu çağa, düzene meydan okumak.
1: Örtünmek ne layıklığa ne de medeniyete aykırıdır.
2: Bu rol için daha uygun adaylar varken neden beni düşündünüz?
3: Şule Hanım'ın mücadeleci ruhu sende de var kızım.
4: Ne işi var bu gericinin burada?
1: Şule Hanım ışık saçmak istiyorsa yanmayı göze alması gerek. Oysa husumet hiç

0: hiçbir vakit yolumuzu aydınlatmayacak.
1: Tevafuk ne demek?
2: Olan biten ne varsa onların ilahi bir plan doğrultusuna gerçekleştiğine inanmak.
3: Şuleroğlu'nun hakkını vermek için önce o ateşte yanmak lazım zaten.
0: Niyet hayır, akıbet hayır.

0: bayanlar baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay.
2: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde. Durmamış yüreğim hala kederde.
3: Bu sene özellikle yani geçtiğimiz sene daha doğrusu. Aa ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
2: Karalım, karalım, esmer.
4: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

Eskimeyen şarkılarla sizlerle buluşmak benim için büyük bir onur, büyük bir şereftir. Hoş geldiniz. Sizlere mutlu bir gece yaşatmak için uğraş vereceğim. Benim için bu en büyük mutluluk olacaktır. Evet, Seni Seviyorum Anlıyor Musun? 1980 yılında sözümüzü bana ait olan bir şarkı. Ve şimdi sözleri değerli şairimiz, arkadaşım Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi yine bendenize ait. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar.

Çok teşekkür ederim. Evet, bu gece beni yalnız bırakmayan, benim eskimeyen şarkılarda eskimeyen dostum, gerçekten sesiyle, kalbiyle, yorumuyla benim çok sevdiğim kardeşim Hakan Altun geliyor. Hep beraber alkışlıyoruz.

0: Alkışlar müzisyen arkadaşlarımıza gelsin. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Heyecanlandım senin yanında. Senin gibi önemli bir bestecinin, senin gibi önemli bir müzik adamının Selam abicim konu olmak.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Herkese heyecanlandım.
1: Bana şeref verdin.
0: Estağfurullah abi, o şeref bana ait.
1: Bir alo dedim, ne demek dedin, gelmez miyim?
0: Seve seve abi.
1: Ama
0: seve
1: hakikaten seve. Senin kalbin, yüreğin benim
0: çok
1: için
0: çok teşekkür ederim.
1: Çok farklı, şeref verdin.
0: Estağfurullah.
1: Nasıl
0: abi.
1: Sıhhatin?
0: Her
1: İyi,
0: şey yolunda abi.
1: Problemi yok.
0: Evet, her şey yolunda Allah'a şükür. Bir kontroller
1: dönem,
0: daha.
1: Tabii,
0: evet,
1: şükürler olsun yarabbim.
0: Bir aksilik oldu ama ben biraz kaderciyim Selam abi. Yani insan hayatının başına ne geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz Allah'tan
1: tabii.
0: Başka. Yarın ne olacağımızı,
1: şükürler
0: buradan
1: olsun.
0: Çıkıp neyle karşılaşacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz. Şükürler olsun. İlaçlar devam ediyor. Kontroller yılda bir işte MR çektiriyorum falan.
1: Tabii.
0: Ama Allah'a şükürler olsun her şey yolunda şu an.
1: Ben de tansiyon, şeker, evet. İlaçlarımı
0: Allah
1: ihmal
0: etmemek.
1: Allah
0: herkese sağlık versin.
1: Amin.
0: Dediğin şey çok önemli şey.
1: Her şey yolunda.
0: Evet. Yeni evet. Albüm çıktı Selam abi.
1: Hayırlı olsun. Kimlerle çalıştın?
0: 6 tane aranjörle çalıştık. Albüm müzik direktörlüğünü Aydın Kara yaptı.
1: Evet.
0: Sevgili Ufuk Yıldırım, Gökhan Varol, Yaman Adi. Evet,
1: hepsine sevgilerimi sunuyorum.
0: Sevgili
1: gerçekten.
0: Sevgili Tuncer, Mete Ankesoğlu.
1: Çok,
0: çok
1: önemli.
0: Değerli.
1: Çok önemli. Evet.
0: Zaten sahnemizde bulunan müzisyenlerden 4 tanesi aranjör olunca albüm yapmak da çok rahat oluyor. Sağ
1: renkli
0: olsun.
1: Oldu.
0: Sevgili
1: yani
0: Aydın
1: hiç değilse
0: Kara. Evet,
1: renkler
0: güzel
1: farklı
0: oldu,
1: tabii.
0: Güzel oldu.
1: Peki bir şey soracağım. Ben biliyorum ama bu okuduğun şarkı söz müzik kime ait?
0: Telefon mu?
1: Evet.
0: Bana ait, ayıptır söylemesi.
1: Peki. Ben biliyorum. Senden duymak istedim.
0: Evet, ben bunu 2000 yılı...
1: Bunun hikayesini anlatır mısın?
0: Yani,
1: neler hissettin?
0: Gerçekten
1: yani...
0: Selam abi telefon bekliyordum. Ya o zaman bir sevdalım vardı ve aramız iyi değildi.
1: Evet.
0: Ve ondan gerçekten telefon beklerken yazdım bu şarkıyı. Sonra şarkıyı işte albümü okuyup çıkarttıktan sonra anladım ki Türkiye'de benim haricimde telefon bekleyen çok insan
1: çok
0: varmış. Yani hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Şarkılar 4 dakikalık şarkılar büyük bir kompozisyondur aslında. Yani
1: tabii,
0: insanlar tabii. Duygusal anlamda yaşadıklarını işte senin yazdığın şarkılarla bizim yazdığımız şarkılar inşallah
1: tabii.
0: Kendilerine işte o yolu buluyorlar galiba.

0: duygusal anlamda. Ben slow şarkıları daha çok seviyorum. Selami abi, slow şarkı yap, bestelemeyi ve söylemeyi daha çok seviyorum. Ki sizin yanınızda esamemiz okunmaz.
1: Estağfurullah.
0: Bizim.
1: Estağfurullah. Anneler yani, doğdukça başarılı inşallah insanlar çıkacak ve inşallah bundan şeref ve saygı duyuyorum.
0: İnşallah.
1: Gerçekten bu şarkı benim konuğum olacağını bilen ne kadar Selamicim ya, Allah aşkına.
0: Telefonu
1: okusun. Mutlak o, tamam söyleyeceğim dedi. Evet, okumadan olmaz. Çünkü evet, eskimeyen şarkılarda...
0: Teşekkür ederim. İnşallah yerini alır inşallah. Eskimeyen evet, şarkılarda çok önemli.
1: Gerçekten
0: bir şey.
1: İnsan yaşadığı an, hissettiği an bir şeyler yazıyor.
0: Yazabiliyor, evet abi.
1: Bu çok önemli.
0: Çok önemli, evet.
1: Ben yıllar önce henüz CD çıkmamıştı. Kaset. Zamanında. Çocuklarım... İki oğlum daha küçüktü.
0: Allah nasip ederlerden sağ. Şimdi eşim, maşallah kocamanlar, evet, programı idare ediyorlar.
1: Eşim, ben sahne çalışması olduğu için İstanbul'da tatile çıktılar annesi babası Bandırma'ya. Ve ben eve yalnız geldim. Eve bir girdim. Sözümüzü bana ait olan sensiz bu ev çekilmiyor, yaşanmıyor şarkısını yaptım yıllar önce. Bu akşam onu da okumaya çalışacağım.
0: Ruhuna sağlık abi. Estağfurullah.

0: Bir evde yalnız kalmak ancak bu kadar güzel anlatılır.
1: Evet. Sen bestelerini yaparken... Canım Hakan'cığım, yani yaşadığın bir olay olmadan yapabiliyor musun yoksa?
0: Ben hep yaşadıklarımı anlatmaya çalışıyorum zaten. Yola çıkarken böyle başlamıştım ben Selami abi. Çünkü üreten insanların hep yaşadıkları bir dünya vardır. Yani biz tabii onları ancak işte sözleri ve notalara dökmeye çalışıyoruz galiba. Allah'a hep şükrediyorum ben bize öyle bir yeti verdiği için. Çünkü insanlar hep soruyor, ya hiç olmayan bir şarkı nasıl ortaya çıkar? Ben hep şunu söylüyorum, aşık olabilen, nefes alabilen her insan söz yazabilir ama herkes beste yapamaz. Bu çok başka bir şey. Evet, yani çünkü
1: bu Allah'ın bir lütfu.
0: Evet, gerçekten bir lütfu. Allah'a hep şükrediyoruz ki o yetiyi bize verdiği için. Ben mesela bazen şeyden de etkileniyorum Selam abi, bilmiyorum ama çok sevdiğim bir dostum aşka dair bir derdini anlattığı zaman da bazen yaralanıyorum yani.
1: Kendimi onun yerine koyuyorum.
0: Evet, aynen öyle tabii, işte tabii. O oluyor.
1: İstanbul doğumlusun.
0: İstanbul doğuluyum.
1: Anne baba?
0: Onlar da İstanbul doğumlu ama aslen Siirtliyiz biz. Siirt. Annem de Siirtli, babam da Siirtli. Arabız biz.
1: Tabii şimdi şöyle bir söyleyeyim. Osmanlı zamanında Siirt, Mardin, Hatay
0: evet.
1: Tamamıyla Osmanlı'dır. Türk'tür.
0: Tabii ki.
1: Üç ayrı yere yerleşmiş. Hepsi akraba, amca çocuğu, kardeş çocuğu, hemşeriyiz.
0: Hemşeriyiz.
1: Okul?
0: Ben 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'na girdim.
1: Çok güzel.
0: Ortaokul, lise, üniversiteyi orada okudum. Enstrümanım ut idi.
1: Çok güzel.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler'de 2 sene master yaptım. 2. senede ayrılmak zorunda kaldım. Askere gittim çünkü. Bu esnada öğrencilik yıllarında Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu'nda ut sanatçısı olarak görev hakkı kazandım. 4 sene devlet sanatçılığı yaptım devlet korosunda. Sonradan kendi şarkılarımı yazmayı keşfedince Selami abi, hadi dedik ki kendi şarkılarımızı bir albümde toplayalım. Allah'a şükürler olsun.
1: Kaç albüm yaptın bugüne kadar?
0: 10. albüm oldu. Bu son albüm. Senden sonrası albümü 10. albüm.
1: Allah mahcup etmesin.
0: Hiçbirimizi.
1: Yok, yüreğin, kalbin çok güzel.
0: Çok
1: duyguları çok güzel.
0: Senden bu sözleri duymak benim
1: gerçekten
0: için çok güzel.
1: Gerçekten. İltifat etmem ben. Gerçeği söylerim.
0: Biliyorum.
1: Sen eğer bu yerlere gelmişsen hak ettiğin için gelmişsindir.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Evet. Şimdiki okuyacağımız şarkı kime ait?
0: Şimdi okuyacağımız şarkı benim yine son albümde yer alıyor. Senden sonrası isimli albümde yer alıyor. Benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben bu şarkıyı Müslüm abiden duymuştum. Müslüm Gürses'ten dinlemiştim.
1: Evet. Kimin beste?
0: Sözler Hamza Dekeli, beste Uğur Bayar'a ait.
1: O.
0: Bu şehirde ne varsa hepsi
1: onlar
0: sana benziyor. Onlara da saygılarımızı.
1: Onlar benim en eski dostlarım. Sevgilerimi gönderiyorum
0: burada. Sevgilerimizi iletiyorum ben de.
1: Hadi bakalım dinleyelim mi senden? Hadi.

0: hepsi sana benziyor. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Evet, güzel şarkı.
0: Güzel şarkı, çok sevdim evet, ben şarkıyı. Evet. İlk defa Müslüm Gürses'ten dinlemiştim. Evet, çok etkilenmiştim.
1: Çok farklı bir çizgisi var.
0: Evet, evet, tabii
1: Müslüm,
0: ki.
1: Müslüm kardeşime buradan sevgilerimi gönderiyorum. Yani en eski dostlarımdan, az da görüşsek onu çok seviyorum. Allah Allah, bağ,
0: Allah Allah.
1: Kırk olmadı ama yaklaştın yavaş 40 yavaş.
0: Kırk oldum abi, tam dolu dolu 40 yani. 40. 72 Ağustos doğumluyum.
1: Evde yani. Kaldın sen ya.
0: Galiba kaldım abi, çok dert ediyorum.
1: Otelde hiç kalmayı düşünmüyor musun?
0: Ya bilmiyorum inşallah. Bu işler kısmet. Herkes soruyor valla. Ben de çok istiyorum. Çünkü çocuklara aşırı bir sevdam var Selami abi. Yani evet. İsterim ki aşık olduğum, sevdalandığım insanla evlenip o ailenin çocuğu olsun istiyorum. Bir dönem böyle çok kafamı takmaya başlamıştım ama şimdi hiç, yine programın başında söyledim ya, her şeye kader kısmet diye bakıyorum hayata. Ama çok istiyorum tabii ki bir evlenip o ailenin güzel evlatları olsun. Çok istiyorum. Yani gerçekten çok istiyorum.
1: Allah sana nasip etsin. Hep. Çünkü bakın Avrupa ülkelerine bakarsan 40 yaşından sonra evleniyor. Yani geç değildir.
0: Evet, istatistikler 35'inden sonra hani daha evet. Çok yani 40'a yakın tabii. İnsanların 40 tabii. Yaşından sonra.
1: Geç
0: bizde
1: değil.
0: Tabii hep şöyle bir mantık var. Okulu bitirdi, askerliğini yaptı, hadi evlendirelim durum var ya.
1: Değil yani, yani.
0: Gerçi ben de isterdim. Erken yaşta tabii. Evlenmek isterdim. Ne yalan söyleyeyim Selami abi. Yani belki 28-30'lu yaşlarında evlenseydim şu an 10 yaşında falan evlatlarım da olabilirdi. Ama her şey kısmet. İnşallah Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin diye hep öyle bakıyorum hayata ben.
1: Şimdi sen bunları böyle anlatırken bana, seni çok iyi tanıdığım için, biz çok eski evet, dostuz, az da görüşsek az önce söylediğim gibi. Kalbin, yüreğin o kadar güzel ki kimseyi incitmek, kırmak,
0: evet.
1: Küçümser gibi davranışın yok. Hiç olmamıştır.
0: Evet,
1: bu,
0: olmadı,
1: bu başka bir duygu.
0: Olsun. Evet, felsefelerimden biri Karacaoğlan'ın söylediği bir laf var. Çok önemli bir söz Selan abi. Karacaoğlan şey demiş, dolu başak eğik durur demiş.
1: Tabii, boş yani, başaklar
0: tabii. Boş tenekeden çok ses çıkar yani bunun.
1: Hiç kızdığın kişiler oldu mu?
0: Oluyor, oluyor tabii ki ama ben...
1: Belli ediyor musun yoksa?
0: Ediyorum, sinirlendiğim zaman çok belli ediyorum Selami abi ama hep böyle hayata insanları böyle çok hümanist bir yönüm var bir kere. Yani yaradılanı yaradandan dolayı çok seviyorum ben. İnsanlar hata yapacaktır tabii ki.

0: Ben de yapıyorum ama en aza indirgemeye çalışıyorum hatalarımı ve hiçbir kimse, zaten hiçbir zaman beni görmemişsinizdir bir sanatçı arkadaşıma bir söz söylerken ya da birine bir şey.
1: Aynı düşünceler ben de sahibim. Yalan söylemiyorsun değil mi?
0: Yok vallahi yalan çünkü.
1: Şimdi yalan söyleyeceğim.
0: Yani şimdi yalan söyleyeceğim. Senin sayende yalan söyleyeceğim. Senin ruhuna sağlık.
1: Beraber okuyalım mı?
0: Şeref duyarım ben. Bak. Selami abicim.
1: Hadi.
0: Söz müzik ben biliyorum.
1: Ben Deniz.
0: Selam Şahin.

0: Evet, işte insan yaşadığı zaman, hissettiği zaman beste yapıyor.
1: Yazıyor.
0: Hani bir sözcük var. Yaşadığın an yaşatırsın.
1: Doğru.
0: Hissettiğin an hissettirirsin.
1: Hissettirirsin. Çok güzel.
0: Geçenlerde iyi tanıyorsun bir dostumdan bahsediyorum. Selami Şahin'le telefonla konuştum. Dedim ki Hakan Altun yeni bir albüm çıkmış. Ya dedi benim şarkılarımı herkes okuyor. Neden Hakan Bey sizden benden bir şarkı istemiyor?
1: Estağfurullah.
0: Dedim çok büyük para istiyorsun. Yok dedi hediye ediyorum bütün şarkılarım feda olsun. Hiç düşündün mü böyle bir şey? Bundan sonraki albümde.
1: Şeref duyarım abi. Senin...
0: Selami ile konuşur mu yani?
1: Çok sevinirim eğer bir ihtimal. Ben ulaşamıyorum kendisine.
0: Ya tabii.
1: Telefonu yok bende.
0: Var var. Telefonun başında da bekliyorsun değil mi?
1: Ben telefonun başında bekliyorum.
0: Canım benim.
1: Şeref duyarım Selami
0: Vallahi,
1: abi.
0: Vallahi bir gün.
1: Söylüyorum şeref duyarım.
0: Bir gün, bir gün albüme girmeden önce bana.
1: Şeref duyarım
0: alo,
1: abi. Şeref duyarım.
0: Telefonun başında bekleyeceğim. Efendim. Ve sana yakışır çok güzel bir şarkı hazırlamaya söz. Söz, söz diyorum.
1: Senden çıkarsa
0: o
1: zaten.
0: O güzel sesten hemşerimden duymak.
1: Çok, ben çok sevinirim
0: benim için
1: abi.
0: Büyük bir mutluluk.
1: Benim
0: ve yanında olmaktan da zevk ve şeref duyacağım.
1: Ben çok büyük şeref abicim.
0: Evet. Az önce sohbetini yapmıştık. İlk albümü kaç sene önce yapmıştın?
1: İlk albüm benim 1999 yılında çıktı. 98'de askere gitmiştim.
0: Evet.
1: Ankara Armoni Müzikası'nda askerliğimi yaptım. Sonra 99 yılında geldim. Hani bekleyecektin albüm çıktı. Bu arada ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü... Canlı canlı söylemek çok başka bir şey Selami abi. Ben
0: gayet,
1: hani bazı programlara gidiyorum gerçekten çok sıkılıyorum. Çünkü orada ne bileyim playback şarkı söylemek bana böyle tuhaf geliyor.
0: Yok.
1: Hani albüm tanıtım aşamasında ancak biz gidiyoruz.
0: Yani, ben
1: genelde
0: o kadar olacak,
1: yurt dışına tabii. bile gitmiyorum. Çünkü büyük bir ekibimiz var. Tabii ki maliyetli oluyor. Ben de playback söylemekten yana asla değilim.
0: Hissedemezsin.
1: Evet
0: şey.
1: Abi. Yani
0: ağzını
1: bir de şu
0: açıp
1: evet şu saatlerde bizim bir de çok güzel bir öyle bir sanal ortamda biliyorsunuz. Ben çok fazla yokum ama çok güzel bir ekibimiz var. Şu an bizi acayip seyrediyorlarmış ve
0: Tabii.
1: acayip istekler var.
0: Tabii.
1: Hangisine karşılık vereceğiz bilmiyorum ama şimdi söyleyeceğimiz şarkıyı benim ilk göz ağrımdır çünkü.
0: İlk bestem.
1: Ya yani ilk bestem değil ama beni insanlar bu şarkıyla tanıdı. İlk albümdeki
0: evet.
1: hani bekleyecektin
0: evet.
1: eğer müsaade edersen onu
0: biliyorum,
1: söylemek istiyorum.
0: Biliyorum bu şarkıyı biliyorum.
1: Bizden istek isteyen tüm dostlarımıza gitsin bu
0: ben
1: şarkı.
0: Ben çok mutlu olacağım çünkü sen de o eski günlere
1: döneceğim.
0: Demek.
1: Evet
0: ilk
1: abi.
0: Heyecan,
1: evet.
0: ilk
1: 13
0: albüm.
1: Sene önceye dönüyorum şu an.
0: Ya ama o heyecan başka.
1: Evet çok
0: en
1: başka.
0: En kısa zamanda bir araya geleceğiz çünkü Selam Bey bu haftaki konuğunuz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani övgüler yağdı.
1: Eksik
0: gerçekten ben
1: eksik
0: gurur
1: olmasınlar.
0: Duydum.
1: Ben çok teşekkür ederim abi. Çok teşekkür
0: evet
1: ederim.
0: O zaman
1: tamam.
0: hani bekleyecektin diyorsun
1: bir
0: ben bekliyorum.
1: Ben bunu Ankara'da askerliğimi yaparken yazmıştım Selam abi.

0: Güzel başladın. Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına diline sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sen okurken ben iyi bir gözlemciyim. Şöyle izliyorum seni. Hakan'cığım ya.
2: Gidiyor muyum oralara?
1: Nasıl hissediyorsun? Ha, evet. Sanki o anı yaşıyorsun yani. Bu Allah vergisidir. Ya,
2: Selami abi bunu en iyi sen bilirsin. Ben her zaman tabii şunu söylerim. Yorumcu insanlar söz ve müziklerini kendileri yapıyorlarsa hep 1-0 önde başlarlar maça.
1: Gayet tabii.
2: Yani, kesinlikle çünkü hani bizim ruhumuzdan çıkıyor ve biz söylüyoruz. İnsan...

0: İnsanlar ilk öyle diyorlar.
1: Yaşadığın için,
0: evet,
1: yani hissettiğin
0: onu
1: için.
0: Onu en iyi sen bilirsin zaten abi. Yani yazmış olduğun şarkılar.
1: Bir de sana ait olmayan şarkıları da okuduğun zaman,
0: evet,
1: hikayesi neyse, evet, onu yaşıyorsun böyle.
0: Yani onu hissetmek lazım zaten. Aktaramazsın herhalde. Yani kendin o duyguyu yaşayamazsan, evet, o melodilerle sözleri yüreğinden söylemezsen karşı tarafa da yansımaz gibi düşünüyorum.
1: Evet. Peki bana şöyle bir sorun var. Aşkı nasıl tarif edersin, nasıl anlatırsın? Aşk sence nedir? Onu bir senden duymak istiyorum.
0: Valla Aşık Veysel'in güzel bir sözü var, onu seviyorum. Seversin, kavuşamazsın, aşk olur demiş Aşık Veysel.
1: Kavuşursan aşk bitiyor mu?
0: Galiba bitiyor. Sonra alışkanlıklar başlıyor, sevgi başlıyor. Yani Allah tabii ki aşkı bir ömür boyu daim etsin ama Aşık Veysel'in o sözünü ben çok seviyorum. Seversin, kavuşamazsın. Çünkü kavuşunca galiba... Evet, bizim dersin ya, benim dersin. O, evet, artık benim gözümün nuru. Aslında ona yine aşkla davranmak lazımdır. Ama, evet, sonra sevgi ön plana çıkar. Alışkanlık zaten bana göre...
1: Alışkanlık daha mı çok?
0: Hele senin o şarkın ne demek abi?
1: Alışmak sevmekten...
0: Evet ya, o ne demek ya? Sana bir şey söyleyeyim. Hayatımda en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Çünkü öyle güzel anlatıyor ki abi mevzuyu.
1: Alıştım sana bir tanem.
0: Evet.
1: Alıştım her gün görmeye. Bir nefes gibi muhtacım sevilmeye, sevmeye. Her sabah uyandığımda... Seni bulurdum yanımda, yokluğun bir zehir gibi dolaşıyor kanımda. Alışmak sevmekten daha zor geliyor.
0: Ağlarım vallahi. Süper ya. Hep onu söyleyeceğim mi abi?
1: Senin için hiç belli olmaz.
0: Tamam. Eğer varsa playlistimizde çok isterim. Ben bu şarkı benim için çok özel. Çünkü gerçekten ben hayatımda en çok sevdalandığım insana çok büyük aşık olmuştum. Sonra sevdalanmıştım. Sonra o alışkanlık, ne bileyim, acayip bir duygu. Yani her şeyden vazgeçiyorsunuz ama alıştığınız insandan ayrı kalmak çok zor geliyor.
1: Şimdi bunun hikayesi nedir? Senin için okuyacağım. Bu gece programda yoktu.
0: Yoktu, evet.
1: Senin için okuyacağım.
0: Emre, çok teşekkür ederim.
1: Hani bir insan birisiyle
0: nasıl çıktı abi bu şarkı? Ben
1: beraberliği
0: çok
1: olur, sevmez, hoşlanır. Fakat sonu olmayan bir hikaye, ayrılır. Ertesi gün kalkar, ayrıldığını unutur, onu arar, evde yok. Mutfakta yok, salonda yok, o da eyvah. Unuttum ya, ayrıldık ya der ve
0: ya.
1: Alıştım sana bir tanem, alıştım her gün görmeye, bir nefes gibi muhtacım sevilmeye, sevmeye. Her sabah uyandığımda seni bulurdum yanımda, yokluğun bir zehir gibi dolaşıyor kanımda. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Evet Semih Erdoğan aranjörümüz, orkestramız, hepsine alkış.
0: Büyük alkış.

0: istiyorum.
1: Ağzına ruhuna sağlık abicim. Sağ ol. Oh be. Kaç şarkı
2: bu şarkıyı
1: abi?
2: Senin için okudum. Sor.
1: Kaç şarkı abi? Kaç şarkı var? Bestelemiş olduğunuz
2: benim bestelediğim 300-320 eser ama 150'si hit. Evet. Ve ben her türde beste yapmayı seviyorum. Evet, bu çok kez anlattım.
1: Yelpaze çok geniş olunca ben...
2: Evet, seviyorum. Ben evet, mesela... Ne tür müzik dinliyorsun mesela?
1: Ben genelde enstrümantal müzik dinliyorum Selami abi ve Türk sanat müziği dinliyorum. Eskileri çok seviyorum. Ben zaten Türk sanat müzikisi kökenli bir öğrenci olduğum için devlet korosunda da mesela 4 sene görev yaptım. Bir de çok popüler şarkıları dinlemek istemiyorum. Çünkü etkilenirim diye korkuyorum Selami abi.
2: Tabii.
1: Çünkü insanların öyle bir gözüne kulağına sokuyorlar ki bazı şarkıları. Kötü olan şarkıları da sürekli çala çala artık insanın böyle belleğine yerleşiyor. Ben ne bileyim tercihimi enstrümantal müzik dinlemekten ve Türk sanat müziği dinlemekten yana kullanıyorum.
2: Tabii.
1: Genelde hiç güncel böyle şarkılar dinlemiyorum açıkçası.
2: Ben opera da dinliyorum.
1: Süper.
2: Caz dinliyorum. Evet. Klasik müzik dinliyorum. Çok sesli müziğe hastayım.
1: Süper.
2: Yani büyük bir merak var bende. Yani her İspanyol da dinliyorum. Hı hı. Arap müziği dinliyorum. Fakat İyisini dinliyorum.
1: Süper. Süper. Eyvallah.
2: Bütün bahçede baktığın zaman bütün çiçekler, renkleri hepsi çok güzel. Güzel. Ama
1: işlerinde hep bir tane vardır ki
2: evet.
1: En güzeldir, evet, en nadirdir. Evet. Şeyi sormak istiyorum. Yaptığın müzik bence şey değil Selami abi. Hani arabesk müzik diyemeyiz.
2: Arabesk müzik yapmıyorum. Değilim yani zaten.
1: Mesela dinlediğim şarkılarında yaptığım mesela altyapılarda ciddi böyle bir batı sound'u duyuyorum ben. Yani armonilerin çok geniş evet. olduğu. Üzerinde Türk
2: çok sesli seviyorum.
1: Evet, yani. Evet, evet zaten. O senin yaptığın müzikte hep zaten duyulmuştur senelerden beri. Tabii. Selami abi. Yani çok isim de koymamak lazım. Ben kendi yaptığım müziğe güncel müzik diyorum. Çünkü hep yaşadıklarımı yazmaya
2: ama
1: çalışıyorum.
2: Ama yaptığın melodiler hakikaten kalıcı ve kaliteli.
1: Abi. Çok teşekkür yani ederim.
2: Yapılmamışı yapmak çok önemli.
1: Çok önemli, evet abi.
2: Eser sözcüğü kalıcı demektir.
1: Evet, doğru. Doğru. Bu evladiyelik olursa önemli. Ne kadar
2: gayet
1: güzel.
2: Tabii.
1: Ki senin eserlerin i̇nsan çoğu isterse, öyle maşallah.
2: İnsan isterse.
1: Evet.
2: Neden olmasın?
1: Kesinlikle.
2: Şimdi hangi şarkıyı okuyalım acaba?
1: Beraber mi? Yoksa istersen senden bir şarkı mı dinlesek?
2: Benden
1: abi?
2: Sözleri değerli şairimiz Ahmet Selçuk İlkan.
1: Çok saygılarımı iletirim Ahmet
2: evet,
1: abiye.
2: Onunla biz
1: onun
2: çok çalıştık.
1: Onun ben bir projesinde de biliyorsun senin
2: evet, evet.
1: müziğini yaptığın bir şarkıyı okumuştum.
2: Gözler kalbin annesi. Evet. Yarım okudun ama bundan sonra Selami Şahin'le konuştum.
1: Evet
2: yeni
1: tamam.
2: Bir şarkısı,
1: evet
2: tamam.
1: Ya okuyayım valla tamam. Bu albümde okuyayım inşallah önümüzdeki albümde.
2: Islak mendilini, yırtık resmini geri al sevgilim. Ben de kalmasın. Islak mendilini.

0: Çok güzel ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Acaba 1-2 saat daha uzatsak mı programı? Güzel gidiyor vallahi.
1: 1-2
0: söyle...
1: saat ne yapar? 3 saat. Evet. Gerçekten.
0: Güzel abi, böyle canlı olunca.
1: Seninle öyle mutluyum ki zaman nasıl çabuk geçti sanki.
0: Benim için çok iyi geçiyor vallahi. Her
1: gerçekten
0: şey çok güzel
1: çok
0: geçiyor.
1: Mutluyum.
0: Enstrümanist arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum.
1: Hepsine.
0: Eksik olmasınlar.
1: Hayır, teşekkür ediyorum.
0: Ellerinize sağlık.
1: Her birisi birer değerdir. Aynen. Gerçekten. Hepsi seni o kadar çok seviyor
0: ben
1: ki.
0: Ben de çok seviyorum zaten.
1: Geldiğin zaman hepsi bir kopladı, sarıldı.
0: Eksik
1: seni çok seviyorlar.
0: Çok önemli bir şey arkadaşlar.
1: Bu çok önemli.
0: Eksik olmasınlar.
1: Hani bir sözcük var. Bir insan bir topluma girdiği zaman karşılanmazsa üzülmemeli. Uğurlanmazsa o zaman üzülmeli.
0: Güzelmiş. Çok,
1: çok
0: güzel.
1: Çok, çok önemli.
0: Güzel. Çok güzel.
1: Şimdi senden bir şarkı istiyoruz.
0: Tamam.
1: Geceler hain mi oluyor?
0: Bazen hain oluyor. Sözleri müziği bana ait olan bir şarkı. İlk çok değerli abim Cengiz Kurdoğlu seslendirmişti. Hain ya, geceler. Derdime da... derman meyler. Dilim ismin heceler. Seni al, seni benden aldılar. Hain geceler.
1: Ona sevgilerimi gönderiyorum.
0: Saygılarımı gönderiyorum.
1: Programa
0: ben de
1: katıldı. Benden çok şarkı okudu. Gerçekten yüreğe kalbi o da.
0: Gerçekten benim manevi abim. Çok
1: evet,
0: değerli, çok,
1: çok
0: özel bir insan benim hayatımda.
1: Evet.
0: Cengiz abinin seslendirdiği bir şarkı. Onu söylemek isteriz.
1: Tamam.
0: Şarkı bittikten sonra anısını anlatacağım. Şarkı bittikten sonra.
1: Öyle mi? Evet. O zaman şimdi anlatma, sürpriz olsun.
0: Sürpriz olsun.
1: Şarkı bitince anısını
0: anlatayım. Tamam, o zaman anlatayım.
1: Peki.

0: Teşekkür ettik. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Selam abi.
1: Sağ ol, çok sağ ol. Evet, hikayesini anlatayım.
2: Anlat.
1: Seneler önce bu şarkıyı 95 yıllarında, 96 yıllarında falan yazdım. O zaman Aykut Arkadaşlı diye bir grubumuz vardı.
2: Evet.
1: Beraber sürekli program yapıyorduk işte bir İstanbul'da bir lokalde. Şarkı söylüyorduk. Ben çok istemem sevdalımın benim her programıma gelmesini. Evet. Yani istemem. Ve o gün arkadaşının doğum günü falan vardı. Onu da istemedim. Çünkü ben yoktum. O benim gerçekten dünyada en çok sevdiğim insanlardan bir tanesiydi. İstemedim tek başına gitmesini. O benden gizlice, tabii ben işe giderken o evde oturacaktı. O gizlice çıkmış dışarı. Bir trafik kazası geçirdi diye haber geldi bana sahneden sonra. Allah'tan çok böyle sıkıntılı bir şey yoktu. O trafik kazasını duyduktan sonra hani geceler düşmandır bundan sonra bana sensiz yaşamak artık haram İstanbul'da diye öyle derdime öyle sıkıntımdan dolayı.
2: Orada o anı hissettim.
1: Normalde
2: tabii.
1: Ben kendimi zaten gece hisseden bir insanım Selami abi. Ben hep genelde geceleri yaşıyorum. Çalışmalarımı gece yapıyorum.
2: Onu soracaktım. Evet, ben çalışmaların çok... gece 12'den sonra mı gidiyor?
1: Genelde hep öyle oluyor. Yani stüdyoda biz sabaha kadar çalışıyoruz. 5'te 6. Albüm bittikten sonra bile önemli değil. Hala çünkü Allah'a şükürler olsun. Ben hep şundan dolayı çok şükrediyorum Selami abi. Mutfağımız var.
2: Tabii.
1: Yani mutfağımız var. Kendimize ait bir stüdyomuz var.
2: Çok güzel.
1: Ne bileyim istediğimiz saate girip orada çalışabiliyoruz. Evimize yakın. Yani bunlar bizim için bir müzisyen için çok büyük avantajlar.
2: Evet. Allah'a şükretmek
1: şükürler
2: lazım.
1: Olsun. Bugünlerimizi aratmasın diye.
2: Ben çünkü öyle aileler tanıyorum ki evine yarım kilo et, çocuğuna ayakkabı alamıyor.
1: Ya maalesef.
2: Allah yardımcı olsun onlara. Ben çok duygusal
1: Allah
2: bir insanım.
1: Kesinlikle.
2: Her
1: kesinlikle.
2: Zaman şükrediyorum Allah'ıma.
1: Kesinlikle.
2: Gerçekten
1: doğru.
2: Ama en kısa zamanda senin sahne aldığın bir yerde... Ya eşim, şeref, çocuklarım
1: şeref gelip, verirsiniz. Gelip bazen seni, evlatlarınız bazen geliyor ama
2: yüzler, yok beraber
1: şeref
2: geleceğiz.
1: Verirsiniz ailece şeref verirsiniz
2: evet,
1: Selami abicim.
2: Evet.
1: Çok sevinirim.
2: Ben de yıllar önce yaptığım bir şarkı var. Büyük şairimiz Allah rahmet etsin buradan rahmetler Allah diliyorum.
1: Yaz.
2: Böyle güzel bir kalp, böyle güzel bir insan ben çok az tanıdım. İlhan Behlül Bektaş.
1: Nurlar üstüne yazsın.
2: Allah rahmet etsin.
1: Mekanı cennet olsun.
2: Ellerim kadehte gözüm kapıda. Geleceksin diye ödüm kopuyor. Bu perişan halde beni bu yerde göreceksin diye ödüm kopuyor. Şiirini okudum. İlham abi dedim ne yazmışsın sen ve onun bestesini yaptım.
1: Onu... Bir de şey değil mi Selami abi söz... Biz sözü görüyorsunuz mesela. Etkiledim. Evet ben bunu besleyemem. Evet. Besledim diyorsunuz zaten içinizden.
2: Etkilendiğim an
1: evet,
2: bitti.
1: Evet öyle oluyor.
2: Ve bu şarkı öyle doğdu.
1: Yüreğinize sağlık.
2: Sağ olun.
1: Yüreğinize sağlık.

0: Entendeu?
1: Ruhuna sağlık.
2: Sağ olun.
1: Süper.
2: Fakat sözler nasıl güzel
1: çok
2: ya.
1: Çok güzel, evet ya. O nasıl bir aşk acaba? O an neydi?
2: Sevdiğin şarkıyı çaldırmıyorum, duyacaksın evet, diye.
1: Ödüm kopuyor.
2: Ödüm kopuyor.
1: Çok güzel.
2: Evet, bu şarkı, bu sözleri rahmetli geldi böyle. Melek gibi bir insandı. Selamiciğim yavrum dedi. Ben bir söz yazdım. Ya böyle bir kalp, Allah rahmet etsin, çok daha uzun yaşamalıydı.
1: Ne
2: böyle değerli bir şairimizdi olsun. Gerçekten. Onu andıkça yüreğim titriyor. Ne oluyor biliyor musun? Gönül yani yara alıyor. Gönül yarası oluyor insanda değil mi?
1: Evet.
2: Öyle bir şarkı
1: var mı? Allah kimseye vermesin. Ben çektim siz çekmeyin diyorum. Ben konserlerinde işte Gönül Yarası adlı şarkımı söylerken.
2: Evet.
1: Seneler önce yazmıştım. İyi ki İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı mezunuyum. Çünkü orada bize Türk müzikisi eğitimi de verdiler. Halk müzikisi eğitimi de verdiler. Batı müziğin eğitiminde armoni dersleri aldık. Yani bu türkü formunda bir şarkıdır. Selam abi.
2: Olsun ne
1: ben
2: güzel.
1: Ben bu şarkıyı aslında besledikten sonra sevgili Ceylan okur diye düşünmüştüm. Ona evet. Öyle hani öyle gelmişti aklıma. Sonra bir iletişim kopukluğu oldu. Ben de kendi albüme koyayım dedim.
2: İsabet olmuş.
1: İsabet oldu herhalde çünkü... Evet. Gerçekten en çok istek alan şarkılarımdan bir tanesi. Demek gönlü yaralı ne kadar insan varmış evet. Bu memlekette.
2: Ben de her tür beste yapmayı seviyorum
1: çok
2: biliyorsun.
1: Çok güzel, evet biliyorum.
2: Pop olsun,
1: evet,
2: türkü
1: evet,
2: olsun.
1: Çok önemli.
2: Türk sanatçısı olsun.
1: Senin şarkılarının pop müzik sanatçılarında olduğunu biliyorum.
2: Ya seninle ya sensin. Sakın ağlama evet. Sana merhaba.
1: Evet çok, ya, çok güzel.
2: Beni dostum hiç kim tajokan.
1: Tabii.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Okumayan kalmadı şarkılarımı. Evet. Selam Bey'le konuştum.
1: Evet ben okuyorum.
2: O zaman gönül yarasını dinleyelim.
1: Rabbim senden. Bana bir dert vermiş. Derdin adı gönül yarası.
2: Biliyorum şarkıyı.
1: Kapanmıyor, sönmek senden. Bilmez. Yanar durur tam şurası.
2: Evet.

0: Çok teşekkür ederim. Şimdi
1: Haydi'cim.
0: Bana şeref verdin.
1: Ben teşekkür ederim abicim.
0: Ömrün uzun olsun. Hepimizin başarıların inşallah. Daim olsun.
1: Allah seni başımızdan eksik etmesin
0: Sağ ol.
1: İnşallah.
0: Eski meşaklarla yine buluşacağız. Yalnız hemen şimdi değerli aranjörümüz Semih Erdoğan geliyor. Bir karar sesi ver. Hangi şarkıyı beraber okuyoruz?

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak. Ayrılık rüzgarı.

beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı. Sınavı kazandım ve ikinci mülakata girdikten sonra artık enstrüman seçme sınavı oluyordu. Ben de trompeti sevdiğimi, trompet seçmek istediğimi söyledim. Bunu dediğim an zaten bu kadar emin bir şekilde kalkınca oradaki trompet hocası da tamam artık sen benim öğrencisimsin dedi.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsam, sultan olsam ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma, bir kabire koyacaklar, unutma.

Bazı şarkılar vardır. Sadece bir dönemi değil, bir hayatı anlatır. Bugün dünden bugüne uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Plaklardan kasetlere, Walkman'dan CD'lere, 45'liklerden 2000'lere. Ben Irmak Arıcı, müziğin sadece bir ses değil, hafıza olduğuna inananlardanım. Irmak Arıcı ile dünden bugüne başlıyor.

0: sesim, sen de sesimsin. Belli belirsiz buruk içimsin.
1: Gece grubu olarak hoş geldin demek istiyorum Can Baydar. Hoş geldin Can,
2: hoş
1: nasılsın?
2: Oldum. Klasik bir Ankaralı lise grubunun hikayesi bizimki aslında.
1: Kafa sallıyor muydun?
2: Evet.
1: Bir ara hepimizin kafaları öyleydi.
2: Ya bizim sevdiğimiz şarkıda dans ederiz ya etmeyiz. Biz o kadar net bir grubuz. Benimsin.

0: göklerine isim var. Öldüm kollarında cenneti gördüm.
1: Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te.
2: Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor. Vuslatın çiçeği açmadan.

0: Bir bayram daha geçip gidiyor işte. Mutlu olmak varken geçmişi özleyişimiz niye? Sahi nerede o eski bayramlar? O sevinçli telaşlar, emek dolu hazırlıklar, o sevindiren ziyaretler, sürpriz kavuşmalar. Ya o neşe dolu kalabalık sofralar? Bayramı bayram yapan tüm o renkli ayrıntılar nerede şimdi? Durun durun. Madem ki geçen yıllar geri gelmiyor, biz geçmişe gidiyoruz. Eski bayram programlarından seçtiğimiz görüntülerle özlediğiniz yıllara dönüyoruz. Arşivden iftiharla sunar.
1: Mutlu, sağlıklı, huzur dolu bir bayram diliyor. Hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Bayramınız kutlu olsun sevgili seyircilerimiz. Bayramınız her gün olsun.
0: Bayram programı olur da klarnet ustası Mustafa Kandıralı ve birbirinden değerli saz arkadaşları olmaz mı hiç? Görüntüler 1982 yılından. TRT'nin bayram ekranı usta müzisyenlerin bu unutulmaz icrasıyla şenlenmiş, renklenmiş. Yine öyle olmadı mı?

türküyü Nursaç Doğan Işık söylüyor. O söyledikçe evlerdeki bayram neşesi de artmış olmalı. Bu arada görüntülerin çekildiği 1986 yılından bu yana sanatçımızın türkülere olan sevdası da azalmadı, mütevazılığı ve zarafeti de.

0: anlatıyor zaten. Elimize, obamıza bayram gelince yüzümüz de güler içimizde. Yeter ki bayramlara gurbetin ve özlemin gölgesi düşmesin. O zaman sevincin yerini tarifsiz bir keder alıveriyor. Biliriz, bu duyguyu kelimelerle anlatmak zordur. Belki bir şarkı bize yardımcı olur.
1: Özdemir Erdoğan söylüyor. Memleketten haber var mı?
0: Hümeyra Hanım'ın dili sürçtü efendim. Memleketten bir haber mi var diyecekti. Özdemir Erdoğan yıllar öncesinden, ta 1983'ten sesleniyor o meşhur eseriyle. Gurbet, sanatçının 1972 yapımı planında yer alan ve hiç eskimeyen bir şarkı. Niye eskisin ki? Şarkının dinleyiciye hissettirdikleri hep aynı değil mi?

0: Televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz, sizler de hoş geldiniz. İyi ki daha fazla gecikmediniz, çünkü hiçbir bayramda sevenlerini yalnız bırakmayan sanat güneşimizle buluşmaya gidiyoruz.
1: Sevgili seyirciler, Bayramdan Bayrama programının bu ilk gecesinin son dakikalarında Türk müziğinin en sevilen sanatçılarından biri, sanat güneşimiz Zeki Müren'imizle birlikteyiz.
2: Estağfurullah.
1: Mutlu ve güzel bayramlarda hep bir arada olmayı diliyoruz.
2: İnşallah efendim, ben de aynı dilekteyim. Var olun, sağ olun. Bayramınız kutlu, gönülleriniz mutlu olsun. En derin hürmetler, en sonsuz muhabbetler hepinize. Sağ olunuz, var olunuz.
0: Zeki Müren'siz bir bayram programı olur mu hiç? Sanat Güneşi böyle özel günlerde sevenlerini sesinden mahrum bırakır mı? 1990 yılının Kurban Bayramı'nda da bu gelenek bozulmamış. Zeki Müren özenle hazırlanıp kameralar karşısına geçmiş. Kostümündeki her detayda, aksesuarında, duruşunda, bakışında sevenlerine olan saygısı gizli.

Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı. Bilge Özge'nin bu uşak eseri Zeki Müren'in sevenlerine bayram hediyesi sanki. 1996 yılında yaşama veda eden sanatçı işte bu çok özel görüntüleriyle hala bayramlarımızın en güzel rengi. Bu buluşma size de iyi gelmedi mi?